neşesi, hayatımın neşesi. Güneş sensin, ay sensin, ömrüm seninle geçsin. Yeğenimin köşesi,

0: Artaban neşesi. Güneş sensin, ay sensin, ömrüm seninle geçsin.
1: Buzdağının su yüzüne vuran dalgasıdır aşkım. Bir yansıma bir ışıltı ister. Gece karanlığında, gün aydınlığında. Zümrüt rengi bir dünyaya mahkum kaldı düşler. Bunları yaşa ve yaşatma ey sevgilim. Bir kahırdan öte anlat, anlat bana hasret rüzgarlarını, anlat bana buzdağının saklı

0: FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.
1: Burada hep aynı şeyleri yapıyorum. Seni tanımayan kimse kalmadı.

0: bu şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da gidenler için. Karşılık görmeden sevenler için.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
2: Frekansınız 105 olsun.

Arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

saat sensizin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü aya yutun.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

ayrılırken hediyem olsun. Bu da benim sana, bu da benim sana, ayrılırken

Coşku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Lidersiz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi. Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim.

0: perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.
2: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
3: Frekansınız 105 olsun.

0: Güven, Çarşamba Prefabrik haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Antalya ve Kayseri'de yeni nesil suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda onu Antalya ve 32'si Kayseri'de olmak üzere 42 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kağan görevden alınırken yerine Ahmet Bostancı atandı. Kararla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da atamalar yapıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yürütülen çalışmalar kapsamında terör propagandası, provokasyon, dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetleriyle bağlantılı toplam 2034 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından hazırlanan Türkiye Enerji Politikaları İncelemesi raporu lansmanı programında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de bu yeni dönemde elektrikleşmeye %100 inanıyoruz. Yeni enerji mimarinizde ne var derseniz tek kelimeyle elektrikleşme derim. Türkiye'yi elektrikleştireceğiz. Elektrifikasyonu çok ciddi şekilde arttıracağız. Türkiye'de 8 ila 10 milyon elektrikli aracın yollarda olmasını istiyoruz dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbul Başakşehir FK'yı 3-2 yendi. Süper Lig ekibi Gençler Birliği Portekizli forvet oyuncusu Pedro Mendes'i kadrosuna kattı. A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası C grubu ilk maçında Belçika'ya 89-75 mağlup oldu. UEFA Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi'ye ikisi ertelemeli 4 maç, Mason Greenwood'a ise ertelemeli olarak 1 maç ceza verdi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevki ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
1: Haber.
0: Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Çarşamba Prefabriki Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66

0: Akla Güven, Çarşamba Prefabrik haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Antalya ve Kayseri'de yeni nesil suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda onu Antalya ve 32'si Kayseri'de olmak üzere 42 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kağan görevden alınırken yerine Ahmet Bostancı atandı. Kararla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da atamalar yapıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yürütülen çalışmalar kapsamında terör propagandası, provokasyon, dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetleriyle bağlantılı toplam 2034 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından hazırlanan Türkiye Enerji Politikaları İncelemesi raporu lansmanı programında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de bu yeni dönemde elektrikleşmeye %100 inanıyoruz. Yeni enerji mimarinizde ne var derseniz tek kelimeyle elektrikleşme derim. Türkiye'yi elektrikleştireceğiz. Elektrifikasyonu çok ciddi şekilde arttıracağız. Türkiye'de 8 ila 10 milyon elektrikli aracın yollarda olmasını istiyoruz dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbul Başakşehir FK'yı 3-2 yendi. Süper Lig ekibi Gençler Birliği Portekizli forvet oyuncusu Pedro Mendes'i kadrosuna kattı. A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası C grubu ilk maçında Belçika'ya 89-75 mağlup oldu. UEFA Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi'ye ikisi ertelemeli 4 maç, Mason Greenwood'a ise ertelemeli olarak 1 maç ceza verdi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevki ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
1: Haber.
0: Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Fere Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Fire Fabrik 0539 219 13 59.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Sayla hafta sonu.
1: Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar, selamlar olsun alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Tutku FM dinleyen gönül dostlarımız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi Sayla hafta sonu, hafta sonu olduğu gibi yine sizlerle birlikteyiz. Umarım güzel bir yayın olur bugün de. Saatlerimiz 12.02'yi gösteriyor. 9. ayın 5'i 2026 cumartesi günlerden. Havalarda biraz böyle bir serinleme oldu değil mi? Artık sabahları, akşamları biraz bayağı bir serinlik var. Haftaya da 22 dereceye kadar düşüyor hava sıcaklığı. Biraz sonbahar havasına girmiş bulunuyoruz bu arada. Her zaman olduğu gibi babalar restlerini hemen başlatmış olacağım. Sonrasında gelen mesajlarınızı yine değerlendirmiş olacağım. 0542 744 6555'ten WhatsApp üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. İlk şarkımız her zaman olduğu gibi güzel bir Orhan Baba şarkısıyla hemen birlikteliğimizin startını verelim. Sonrasında Müslüm Baba, Ferdi Baba şarkıları ard arda gelmiş olacak. 0542 744 6555 WhatsApp üzerinden bizlere mesaj göndermek isteyen ya da radyosunu yeni açmış, şu anda mesaj numarasını okurken ben de bir mesaj göndereyim. Sıradaki şarkılara, sevdiğime, sevdiklerime bir anons ettireyim diye düşünüyorsanız eğer 0542 744 6555'ten WhatsApp üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. Geçen hafta olamadık sizlerle birlikte ama mikrofondan uzaklaştıkça mikrofonu özler oluyordum vallahi. Böyle de bir durum var. Diriyakisi olduk bu mikrofonun artık. Hey ki hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İsa ile hafta sonu başladı.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
1: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Çatalarmut.com'a gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Camlıbel Oto BMW özel servis. Sektörde

0: tasarın, bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi, 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy, Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
2: İsa'yla hafta sonu.
3: Tutku Efe.

0: ile başladık. Sonrasında Müslüm Baba ve Ferdi Baba şarkıları ard arda gelmiş oldu. İmparator'la devam ediyoruz birlikteliğimize. Dediğim gibi mesajlarınız geldikçe okuyorum. Ahmet hoş geldin İsa abi demiş. Bizler de dinlemedeyiz. Çalışırken seni dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı bana ve tüm dostlarıma, arkadaşlarıma çalarsan çok seviniriz demiş. Peki. Armağanımız olsun o zaman İmparator'un bu güzel eseri.
1: İsa'yla hafta sonu.

0: Evet, selam abi demiş. Aynen dediğin gibi havalar soğuyor abi, artık sabah diyor. Ben 6'da kalkıyorum işe. 6'da bayağı bir artık havalar soğumaya başladı demiş kardeşimiz. Peki, kolaylıklar diliyorum. Mustafa göndermiş, iyi yayınlar abi. Bu arada böyle baktım ben de meteorolojiye. Pazartesi günden sonra 25, 22, 23, 24, yani böyle hafta sonuna kadar bir serinlik olacak, onu söyleyelim. Abi diyor artık diyor yavaş yavaş diyor 9. aydan sonra diyor kış geliyor abi artık diyor, yani havalar soğuyor, aynen öyle. Peki, selam abi demiş, Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istiyoruz, çalarsan çok seviriz diye gelen bir mesajdı. Mehmet kardeşim göndermiş onu da, seyir halindeyim yoldayım diye bir mesaj. Peki, sırada da Cengiz Kurtoğlu var. Cengiz Kurtoğlu'yla devam edelim. Güzel bir unutulmaz bir eseridir Cengiz Baba'nın. Armağanımız olsun o zaman. Yemin ettim diyecek. Sonrasında Ümit Besen ve Arif Susam şarkısı. İki güzel eser ard arda gelmiş olacak. İsa ile hafta sonu dinliyorsunuz Tutku FM'de. Tekrar radyolarını yeni açanlar, hoş geldiniz.
1: İsa ile hafta sonu.

0: İsa'yla hafta sonu.
1: Tutku FM.

0: Evet, güzel eserler program başında her zaman olduğu gibi. Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen ve bir de ardına da Arif Sam'ın o unutulmaz eserini paylaşmış olduk. Peki, devam ediyoruz. Dediğim gibi 0542 744 65 55 WhatsApp üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Çalışırken de bizleri dinleyen dostlarımız, dinleyenlerimiz var. Onlara da selamlar, kolaylıklar diliyorum. Hayırlı işler, bol kazançlar. Kaptanlarımıza, yolda seyir halinde bulunan uzun yol kaptanlarına da hayırlı yolculuklar.
1: İsa'yla hafta sonu.
2: Tutku FM.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
2: İsa'yla hafta sonu.

0: Evet, Türk sanat müziğimizin en sevilen sanatçılarından biri, paylaştık bu güzel eserini. Peki devam ediyoruz birlikteliğimize, ilk saatimizin yavaş yavaş da sonlarına doğru gidiyoruz bu arada. Tabii Türk sanat müziği bizim devamlı yer verdiğimiz sanatçılar listesinde Zeki Müren Paşa'mız ilk sırada geliyor. Hüner Coşküner, Muazzez Ersoy, Muazzez Abacı, birçok değerli sanatçıların unutulmaz o güzel eserlerini zaman zaman da yer vermeye devam ediyoruz. Peki ilk saatimizin sonlarındayız. Şöyle bakalım hemen gelen mesaja. İyi yayınlar, Ebrat'tan bir şarkı istiyoruz, çalarsan çok seviniriz diye gelen bir mesaj. Peki göndermiş olacağım birazdan. Sonrasında bakalım Yılmaz abi, Yılmaz Kesimoğlu, ona da bir selam göndereyim. Ona ve dostlarına, sevdiklerine selam olsun diyelim. Yılmaz Kesimoğlu ve sevdiklerine armağan etmiş olalım. Bu arada Emrah'la devam edelim birlikteliğimize.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

0: Şimdi birazdan haber bültenine bağlanacağız. Günün gelişmelerini yine takip edeceğiz oradan. Dünyada neler olmuş, neler yaşanmış, haber bültenine bağlanıp günün gelişmelerini takip etmiş olacağız bu arada. Bakalım, evet, haber bültenimiz hazır herhalde. Büyük ihtimal evet, hazır. Hemen haber bültenine bağlanalım, sonrasında buradayız.
1: Kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Antalya ve Kayseri'de yeni nesil suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda onu Antalya ve 32'si Kayseri'de olmak üzere 42 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kağan görevden alınırken yerine Ahmet Bostancı atandı. Kararla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da atamalar yapıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran yürütülen çalışmalar kapsamında terör propagandası, provokasyon, dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetleriyle bağlantılı toplam 2034 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından hazırlanan Türkiye Enerji Politikaları İncelemesi raporu lansmanı programında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de bu yeni dönemde elektrikleşmeye %100 inanıyoruz. Yeni enerji mimarinizde ne var derseniz tek kelimeyle elektrikleşme derim. Türkiye'yi elektrikleştireceğiz. Elektrifikasyonu çok ciddi şekilde arttıracağız. Türkiye'de 8 ila 10 milyon elektrikli aracın yollarda olmasını istiyoruz dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbul Başakşehir FK'yı 3-2 yendi. Süper Lig ekibi Gençler Birliği Portekizli forvet oyuncusu Pedro Mendes'i kadrosuna kattı. A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası C grubu ilk maçında Belçika'ya 89-75 mağlup oldu. UEFA Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi'ye ikisi ertelemeli 4 maç, Mason Greenwood'a ise ertelemeli olarak 1 maç ceza verdi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevki ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
1: Haber. Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sundu. İsa'yla hafta sonu. Tutku.

Evet, ikinci saatimize geçiş yaptık. Alemin en çok dinlenen radyosunda Tutku FM'de İsa ile hafta sonu dinliyorsunuz. Güzel bir Tüdanya yorumuyla devam edeceğiz. Birlikteliği bize sevgili kardeşimizden sevdiklerine armağanımız olacak bu güzel eserimiz. Sonrasında Harika Avcı, iki güzel eser ardarda sizlerle.

0: disiplin değişim.
1: İsa ile hafta sonu reklamlardan sonra devam edecek.
2: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
0: İsa'yla hafta sonu.
2: Tutku FM.

0: Evet, Hüseyin Altın rahmetli anıyoruz. Hüseyin Altın'ın unutulmaz eserlerinden bir tanesiydi. Paylaştık. Vallahi Hüseyin Altın'a pek olmak istediği yerde yaşadığı süreçte hiç olamadı ama yapmış olduğu besteler, yapmış olduğu, söylemiş olduğu o güzel eserler halen de hafızalarda. Şimdi ise kızı yürütmeye çalışıyor o eserleri, kendisi söylüyor. Tabii ki babasının yerini tam da alamasa da elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Peki devam edelim. 13.21 yaptık Türkiye saatlerini. İkinci saatimizin tam ortasında bir babalar resitali, artık zamanı geldiğini düşünüyorum. Peki o zaman ne yapıyoruz? Babalar resitali ile devam ediyoruz.
1: Tutku FM'de unutulmayanlar.
2: İsa'yla hafta sonu.

Evet, Müslüm Baba'nın ardına bir Müslüm Baba şarkısı daha gelecek ama bu şarkı uzun yol kaptanları, tır kaptanlarımızı, tır kullanan kaptanlarımız var. Oğuzhan kardeşim benim, hayırlı yolculuklar diliyorum sana da. Özledim abi seni diyor ama ben de seni özledim kardeşim benim. Dostluklar, güzellikler hiçbir zaman bitmez. Her zaman telefonum açık sana. Ben öğrendim senden önce nerede olduğunu. Peki Müslüm Baba, sizlerle olsun babalar restoranında. Ardına da Ferdi Baba'dan güzel bir eser gelmiş olacak. Oğuzhan ve sevdiklerine armağanımız olsun bu güzel eserimiz.

Yüce Dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarın üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmoğlu.

Rahmetle, saygıyla, sevgiyle anıyoruz Ferdi Tayfur, Ferdi Baba'yı. Ne güzel eserler, ne güzel de söylemiş. Unutulmaz nice eserleri var Ferdi Baba'nın. Onlardan bir tanesiydi bu albüm ilk çıktığında. 3-4 sene listede birinci olarak kaldı. Öyle bir eserdi.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
3: İsa'yla hafta sonu.
4: Tutku FM.

0: Esra'yla hafta sonu.
1: Sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak.

0: Evet, Sıla ve Erol Evgin düetiydi. Paylaştık bu güzel yorumu. Bu arada gelen mesajlar da var. Yine Yılmaz abim, Yılmaz Kesimoğlu, ona ve sevdiklerine armağan etmiş olacağız. Güzel bir Müslüm Baba şarkısı. Selam kardeşim, iyi yayınlar dilerim demiş. O da gurbette yatan dostları ve arkadaşları için bir mesaj göndermiş. Volkan Yükselen, Onur Yılmaz, Nedim Özvalcı, Osman Haliloğlu, Yusuf Keskin ve yeğenim Atakan Kesimoğlu için Müslüm Baba'dan bir şarkı istemiş Yılmaz abi. Yılmaz Kesimoğlu ve dostlarına, sevdiklerine bu güzel eseri armağan etmiş olacağım. İtirazım var şarkısı Müslüm Baba'nın, göndermiş olacağım. Yılmaz abi ve dostlarına, sevdiklerine armağanımız olsun bu güzel eserimiz. Mesajlarınız var, bu şarkının ardına okuyacağım, haberiniz olsun.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM. Unutulmayan şarkıların tek adresi

Evet, Müslüm Baba'nın güzel bir eseriydi. Paylaştık bu güzel eseri. Muharrem Say göndermiş mesajını. İyi yayınlar abim, kolay gelsin. Şu an seni Yaşar Doğu Mahallesi'nde dinliyoruz. Alçıpancı Murat Kaya ile rica etsem. Selam Baba'dan bir şarkı bize armağan eder misin? Teşekkürler, kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Sonrasında Mehmet, iyi yayınlar kardeşim, dinlemediyiz, severek keyifle dinliyoruz, çok güzel yayın yapıyorsun demiş. Teşekkür ediyorum, eyvallah. Kralsın demiş, kral sizsiniz. Sonrasında Mustafa, teşekkür ederim İsa abi demiş. O da peki, Almanya'ya selamlar gönderelim, Murat kardeşimiz oradan dinlemiş. Peki, armağanımız olsun. Sıradaki şarkılar, Grubastan bir şarkı istiyoruz. Gönlünden geçen bir şarkı çalarsan seviniriz demiş. Hani aşk...

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
3: İsa'yla hafta sonu.
4: Tutku FM.

Evet, Tevarna Bizi'nin kralıydı. Atilla Kaya yorumuyla güzel bir eseriydi. Özledim güzel yüzünü dedi. Paylaştık bu güzel eseri. Peki devam ediyoruz. Birlikteliği bize Güllü ablamızdan bir eser var. Onu göndermiş olacağız. Abi diyor, unutulmayan şarkıları o kadar güzel yapıyorsunuz ki demiş. Bugün o kadar güzel özel şarkılar dinledik ki. Emeğine sağlık, teşekkürler demiş mesajında. Sonrasında yine Yüksel abi selamlar göndereyim ona da. O da bugün Adapazarı'ndan İstanbul'a geçti, İzmit'e geçti oradan. Vallahi geziyor yine. Pazartesi günü burada olacağım diyor. İnşallah beraberiz yine demiş Yüksel abim, her zaman abi. Yüksel abiyle bayağı bir Türkiye turuna yaptık yani. Turnike yaptık. Bakalım büyük ihtimal pazartesi günü de Osmancık'a gideceğiz değil mi abi? Osmancık, Çorum. Ondan sonra bakalım başka oradan nereye geçeceğiz. Peki selamlar olsun Yüksel abi, Yüksel Çağman'a ve sevdiklerine de armağan etmiş olalım. Yine yengemize de, Nurhan yengemize de selamlar, çocuklarına selamlar göndermiş olalım. Güzel bir güllü yorumu göndermiş olalım. Sonrasında ablalar resali olacak, haberiniz olsun.

0: Evet, Bergen'den Benim Hayatım dedi. Paylaştık bu güzel eseri. Ablalar Restalinde Gülden Karaböcek'le devam edeceğiz. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Kardeş demiş, gurbetteyim. Tüm Bektaş ailesine gelsin bir şarkı isteyebilir miyim diye demiş. Peki, güzel bir Gülden Karaböcek şarkısı Bektaş ailesine armağanımız olsun diyelim. Ablalar Restali devam ediyor.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
1: İsa'yla hafta sonu.
2: Tutku FM.

Evet, unutulmaz şarkılar İsa'yla hafta sonunda her zaman gelmeye devam ediyor. Yıllardır böyle değil mi? Bir kardeşimiz seni 10 yıl önce de dinliyordum diyor. Yine aynısın. Şimdi de diyor aynı tarz, aynı güzellikler devam diyor. Sana yakışıyor diyormuş kardeşimiz. Eyvallah. Değerli kardeşimize selamlar olsun.

0: bültenine bağlanmadan önce şöyle birkaç tane bir mesajımız var. Selamlar kardeşim demiş. Bizler de dinlemedeyiz. Bir şarkı da bize gönderirsen seviniriz demiş. Murat göndermiş. Peki, armağanımız olsun o zaman. Şimdi haber bültenine bağlanacağız. Haber bülteninin ardına da günün gelişmelerini yine takip etmiş olacağız oradan. Peki, haber bültenine bir bağlanalım. Sonrasında buradayız.
1: Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sunar.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da korsan taksicilik yaptığı belirtilen kişi tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi, şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı Ali olsun ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Şehir Hastanesi Havalimanı Belediye Tramvay Hattı'nın havalimanı bağlantısıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini bildirdi. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yapılan açıklamada Ağustos ayında başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere güvenlik güçleriyle iş ortaklarına muhtelif miktarda silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı'nın hayata geçirildiği tarihten bugüne 81 ilde gerçekleştirilen eğitim, seminer, stand ve saha bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla 12.182.293 kişiye doğrudan ulaşılmıştır açıklamasını yaptı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail savaş uçaklarının bir parkın mescidine hedef alan hava saldırısında iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1344'e yükseldiği, yaklaşık 5000 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. Spor. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbul Başakşehir FK'yı 3-2 yendi. Süper Lig ekibi Gençler Birliği Portekizli forvet oyuncusu Pedro Mendes'i kadrosuna kattı. A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası C grubu ilk maçında Belçika'ya 89-75 mağlup oldu. UEFA Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi'ye ikisi ertelemeli 4 maç, Mason Greenwood'a ise ertelemeli olarak 1 maç ceza verdi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevki ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
2: Haber.
1: Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sundu. İsa'yla hafta sonu.
4: Tutku FM.
5: Canımın taze çağında seni nereden gördüm? Görmez olsaydım. Dikenle örülü gönül bağımdan sana güller derdim. Dermez olsaydım, dermez olsaydım.

0: Evet, Babalar Restorani de son 4. saatimizde denk geldi. Bana da veda vakti gelmiş oldu bu arada, haberiniz olsun. Umarım çok güzel 3 saati dop dolu yaşamışızdır. Ama 4. saatimizde yine gönlümden geçen şarkılarla yer bulacak ama ben vedamı gerçekleştireceğim. 17 itibariyle Murat kardeşim sizlerle birlikte olacak. Sonrasında Kalpten Kalbe Taner 20 itibariyle sizlerle birlikte olacak. Yayın akışımız bu şekilde. Her tarzın en iyilerini bu frekansta dinleyebilirsiniz. Bu frekanstan hiçbir yere ayrılmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım güzel bir yayın olmuştur. Unutulmayan şarkılarla sizlerle birlikte olduk. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.
1: İsa. Tutku FM.

Mustafa Şancı reklamları sunar. Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.

0: Kaf Suna, mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 5544. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
2: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
3: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları

0: herkes sevemez.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi. Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da korsan taksicilik yaptığı belirtilen kişi tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi, şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı Ali olsun ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Şehir Hastanesi Havalimanı Belediye Tramvay Hattı'nın havalimanı bağlantısıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini bildirdi. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yapılan açıklamada Ağustos ayında başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere güvenlik güçleriyle iş ortaklarına muhtelif miktarda silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı'nın hayata geçirildiği tarihten bugüne 81 ilde gerçekleştirilen eğitim, seminer, stand ve saha bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla 12.182.293 kişiye doğrudan ulaşılmıştır açıklamasını yaptı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail savaş uçaklarının bir parkın mescidine hedef alan hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1344'e yükseldiği, yaklaşık 5000 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. Spor. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbul Başakşehir FK'yı 3-2 yendi. Süper Lig ekibi Gençler Birliği Portekizli forvet oyuncusu Pedro Mendes'i kadrosuna kattı. A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası C grubu ilk maçında Belçika'ya 89-75 mağlup oldu. UEFA Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi'ye ikisi ertelemeli 4 maç, Mason Greenwood'a ise ertelemeli olarak 1 maç ceza verdi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
0: Haber. Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sundu. Telefonix firari saatleri sunar.
2: Arabeskin en iyisi Tutku Efendim.

ediyor. Telefonix. Telefon, aksesuar ve teknoloji alışverişinin güvenilir adresi. Cep telefonu, kılıf, kırılmaz cam, şarj aleti ve daha fazlası. Aradığınız teknoloji Telefonix'te. Telefonix, telefonun en iyi adresi, teknolojinin doğru tercihi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet. Şehrin markası Telefonix. Adres Samsun İlk Adım, 19 Mayıs Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 87 Taksim C. Telefon 0554 394 55 55. Telefonix.

0: Taşancı reklamları sunar. Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi, 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy, Samsun. Camlı Bel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
3: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
4: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
5: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
6: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.
7: Telefonix Firari saatleri sunar.

varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırım. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarında boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin

0: En yeni adresi Tutku FM.
1: Telefonix. Telefon, aksesuar ve teknoloji alışverişinin güvenilir adresi. Cep telefonu, kılıf, kırılmaz cam, şarj aleti ve daha fazlası. Aradığınız teknoloji Telefonix'te. Telefonix, telefonun en iyi adresi, teknolojinin doğru tercihi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet. Şehrin markası Telefonix. Adres Samsun İlk Adım, 19 Mayıs Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 87 Taksim C. Telefon 0554 394 5555. Telefonix, Harun Özçelik.
2: Telefonix Firari Saatleri sunar.

0: İşte sevgili dostlar, selamlar, sevgiler herkese. Evet, günlerden cumartesi ve biliyorsunuz cumartesi ve pazar radyodayız, yayındayım. Evet, 5'li 8 arasında yayındayım. 8'den sonra Kalpten Kalbe sevgili Taner sizlerle olacak. Evet, Telefon X'in sunduğu Firar Saatler daha başladı. WhatsApp istek hatları devrede. Gelen istekleri tabii ki değerlendireceğiz. Evet, öncelikli mesajlar var. Onlara da bakacağım. Evet, şöyle bakalım yine. Öncesinde öncelikli listem var. Orada bir selamla başlayalım. Sevgili Merdo kardeşime, Uğur Demirez'e, Samet Ayna, Miran Sayal, Caner Can Akan ve Yasinay, Hamdi Samet Butlu ve Arda Rengin, İsmail Dal ve Zafer Kaya, Seyitan Demir, Serkan Aksu. Kardeşlerime selamlar, sevgiler olsun. Gecenin güzel şarkıları onlar için gelsin. Onlara da armağan olsun bu arada. Evet dostlar, Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor. Evet, bu arada bildirimleri yolladım DJ Murat adresinden herkese, yayına girdim diye, bildin diye yollamış bulunmaktayım. Evet, Instagram adreslerinden takip ediyorsunuz ve son paylaşımlarımı da beğeniyorsunuz arkadaşlar. Size zahmet. Hadi bakalım. Evet, Instagram adresim DJ Murat. Güzel bir şarkıyla startımı vereceğim. Sonrasında istekler başlayacak. Öncesinde ilk şarkım geliyor. Maviler Deli Zamanı adlı şarkı sizlerle olacak.
1: Murat, Murat yayında. Murat yayında.
2: Sinelerdeki en tatlı Buse.

İşte güzel iki şarkıyla startımızı verdik bile sevgili dostlar. Evet, birbirinden güzel şarkılarla birlikteliğimize startını verdik dedik ve yine bir güzel şarkı geliyor ki selam Alp Arslan demiş, başarı dileklerim için çok teşekkürler. Müslüm Gürses'ten Yaşadın da Ne Gördün adlı şarkı armağan olsun demiş. Dördüncü hat dolmuş çalışanlarına gelsin, 20 araba seni dinliyoruz demiş. Sevgili abimize buradan selamlar olsun, Alp abime selamlar yolluyorum. Onu ve dördüncü hattaki tüm dolmuş camiasına armağanım olsun. Evet, işte güzel bir şarkı Müslüm Baba geliyor.

0: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
1: Telefonix Firari Saatleri sunar.
2: İşte sevgili dostlar, bitirmişimiz eli devam ediyor. 105.0 frekanslarında Tutku FM'de Murat olan bittiğinizde. Evet, yine gelen bir mesajlar var. Şöyle baktığımda Samsun'dan diyor Bedirhan Şenol. Belki bir gün beni hatırlarsın. O zaman bil ki diyor, ben seni unutmadım diye bil. Yaşadıklarımızın bende bir izi olduğu için hatırlayacağım. Ama o iz artık canımı acıtmayacak. Dilara kaçmaz. Değdi mi? Değdiğine şarkısı. Çalasan seviniz demişler. Bedirhan Şenol'a gitmiş bu güzel şarkı. Evet, onlar için armağan bilmiş. Tamamdır, yollayacağım. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Onları da birazdan okuyacağım. Bu arada evet, tamamdır. Birazdan yollayacağım. İstenilen şarkılardan bir tanesi bu şarkıydı. Onu yollayayım hemen. Sonrasında yine ben diğer isteklerle devam edeceğim arkadaşlar. Onları hazırlıyorum bir yandan da.

0: Coşku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
1: 105.
0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
2: Çilingir Grup İnşaat reklamları sunar.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom.

0: Birinci Cadde, İlk Adım Samsun.
1: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166. Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
2: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
3: Telefonix Firari Saatleri sunar.
4: İşte sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor. Evet, yine gelen mesajlar var. Şimdi merhabalar, ben demiş, iyi yayınlar, ben Yasinay. Buradan can dostum Hamdi Samet Mutlu'ya kocaman selam olsun. Hasrette sarılıyorum reisim. Bu şarkı Yasinay'dan Hamdi Samet Mutlu'ya gelsin. Müslüm Gürses'ten Haberin Olsun adlı şarkı armağan olsun demişler. Selamünaleyküm, ben diyor Yasinay. Buradan reisim Hamdi Samet Mutlu'ya ve Adnan ikinci abime selam ederim. Bu şarkı Yasinay'dan Hamdi Samet Mutlu, Adnan ikinci abime gelsin. Kibariye Kim Bilir adlı şarkı armağan olsun demişler. Ve merhabalar Murat kardeşim, ben Faruk Ay. Buradan canım kardeşim Yasinay'a, dostum Hamdi Samet Mutlu'ya selam ediyorum. Kendinize iyi bakın. Canlar, bu şarkı Faruk Ay'dan Yasinay'a, Hamdi Samet Mutlu'ya gelsin. Bediye Akartürk, Yazın Yağar Kar Başıma adlı şarkı armağan olsun demiş dinleyicimiz. Şarkıyı listeme dahil ettim. Şimdi geliyor şarkılar zaten. Selamünaleyküm, ben Tunağan Çakır. Aynı çatı altında diyor abim Samet Yıldırım, kardeşim Yağız Özbala, Fatih Bolat'a, Umutcan Erdoğan'a, ya Hasan Aydın, Yasef Dursun, Bora Karaca, Arda Buyurt, Bayyurt ve başka koğuşlarda olan diyor Ünal Eker, Vahap Fındık, Muharrem Aksoy, Cem Arslan kardeşlerime, Erdal Can Büyükdağ, Berkay Aka, Melih Altay, Yusuf Taş'a, Serkan Kolunoğlu selam olsun. Serkan Dışancı, unutacağım şarkısını çalar mısınız demişler. Dinleyicimiz bu şekilde yetmiş. Tam da şarkı listeme dahil oldu. İyi günler Murat Bey, ben Özlem demiş. Bugün günlerden Yasinay, bugün günlerden Hamdi Samet Mutlu. Yine herkes zamanki gibi özlemlerdesiniz. Unutmayın, beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Burada her şey yolunda. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Müslüm Gürses'ten Senden Vazgeçmem şarkısı çalarsan seviniz. İyi yayınlar deriz demişler. Özlem kardeşim yollamış. Yasin Ay'a armağan diyor. Evet, bugün günlerden demiş Yasin Ay ve Hamdi Samet Mutlu'ya armağan olsun demiş. Evet, şarkılar isteme dahil olmuştu. Birazdan yollayacağım demiştim. İşte şarkılar geliyor. Sonrasında yine ben buradayım. Hadi bakalım, ayrılmayın.

0: sebebime.
1: Telefonix firari saatleri sunar. Telefonix, telefon, aksesuar ve teknoloji alışverişinin güvenilir adresi. Cep telefonu, kılıf, kırılmaz cam, şarj aleti ve daha fazlası. Aradığınız teknoloji Telefonix'te. Telefonix, telefonun en iyi adresi, teknolojinin doğru tercihi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet. Şehrin markası Telefonix. Adres Samsun İlk Adım, 19 Mayıs Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 87 Taksim C. Telefon 0554 394 55 55. Telefonix, Harun Özçelik.
2: Murat yayında. Ferrari saatlerdesiniz.
3: İşte sevgili dostlar, bitirimiz tüm güzeli devam ediyor. Gelen mesajlarla devam edeceğim. Evet, bu arada yine şöyle baktığımda bir mesaj daha vardı. Bu şarkı değil mi? Bir tane daha şarkı vardı. O atladı galiba. Onu birazdan bakacağım. Birazdan yollayacağım. Onun öncesinde şöyle baktığımda yine mesaj kutuma. Tamam, o şarkı hazırmış. Listeme dahil etmişim. Ve istekler var. Onlarla devam edelim okumaya. Şöyle bakalım yine kimlerden kimlere gidiyor. Mesaj kutumda. Ben Samet Ayna demiş. Buradan alemin kralı Kral Uğur Demirez'e selam olsun ve canlarımız kanlarımız olan diyor. İbo Şeker, Berat Dişikara, Zafer Özfalcı, Mesut Can Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Gürkan Safa, Ufuk Algüle, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Batuhan Aksu, Barış Temel, Barış Semiz, Hüseyin Temel, Orkun Güre ve Efe Kıla, Miraç Doğan, Recep Dişikara, Salih Can Demir, Kaan Buğut'a, Kadir Demir Türkiye selam olsun. Uğur Demirez'e ve kardeşlerine hasret ve özlem ile diyor. İstek şarkım Gökhan Kırdalan. Darş Ekimoğlu adlı şarkı armağan olsun demiş. Cümleden selamünaleyküm, ben Samet Ayna. Buradan canım kanım abim Kral Uğur Demirez'e selam olsun. Ve abilerim kardeşlerim olan diyor. Ercü Giral'a, Sercan Tokac'a, Uğur Vural'a, Tuncay Acar'a, Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Recep Candan, Enes Ulaş, Taha Ünveren, Berkan Sandıkçı, Hamdi Samet Mutlu, Mustafa Paka selam olsun. Yük ağır, özlem daha da ağır. Özlemlerin son bulduğu mutlu yarınlarda yan yana olmamız dualarıyla. Uğur Demirez'e ve kardeşlere selam olsun. İstek şarkı Hüseyin Ay, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı şarkı armağan olsun demiş mesajında. Evet, ben diyor Bafra açıktan demişler yollanan mesajda. Evet, yine demiş. Ben Bafra açıktan Berkan Sandıkçı, tüm dostlarıma, kardeşlerime selam olsun. Özelim olan sevdiğim kadın Mervem demiş. Her sabah uyandığımda aklıma gelen ilk şey, her akşam yatmadan zihnimde canlanan son şeysin. Seni çok öylesiye seviyorum. Sensiz anlamsız. İbrahim Erkal'dan Canısı adlı şarkıyı sana armağan ediyorum. Berkan ve Merve Sandıkçı demiş mesajında. Evet, Berkan yollamış. Merve için armağan etmiş bu güzel şarkıyı. Evet, şöyle bakalım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Samet Ayna. Gönlümün sahibi olan Nursanam. Senden ricası üzerinde istemiş olduğu iki şarkı var. Çağırsam çok memnun oluruz. Tüm dostlara selam olsun. İlk şarkı Ayhan Deli diyorlar. İkincisi şarkı Ayhan Rüya Gibiydi. Rüya Gibiydin adlı şarkı armağan olsun demiş mesajında. Bu şekilde yitirmiş gelen mesajda. Evet, yine şöyle bakalım yine neler var sevgili dostlar. Tamamdır. Evet, şarkılar gelecek. Öncesinde şöyle hemen fon müziğine bir geçiş yapayım ben önce.

0: Murat yayında.
1: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
2: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı'yla tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.

0: reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu. Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
1: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı'yla tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.

değil yaşamak, ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

duramam. Mümkün değil benim sensiz yaşamam, canımdan geçerim.

0: Aksu Moda ve Ayakkabı firari saatleri sunar. Aksu Moda ve Ayakkabı firari saatleri sunar.
1: Murat yayında.

0: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
1: İşte sevgili dostlar, BTR'miz tüm güzelliğe devam ediyor. 105.0 frekanslarında birbirinden güzel şarkılarla. Evet, bir istek vardı. Yine demişlerdi. Bedirhan Şenol, belki bir gün beni hatırlarsın. O zaman bil ki diyor, ben seni unutmadım diye değil, yaşayamadığımız bende bir izi olduğu için hatırlayacağım. Ama iz artık canımı acıtmayacak. Dilara Kaçmaz'dan Değdi Mi Değdiğine şarkısı armağan olsun denmiş. Evet, onlar için gidecek bu güzel şarkımız sevgili dostlar. Evet, yine de demişler, Emirhan Mırık ve amcası Hakan Mırık, Müslüm Gürses'ten Gün Doğmuyor şarkısı, Pencereme şarkısı armağan olsun. İbrahim Korkmaz abimde çok selamları var demiş. Aleyküm selam, onlara da selamlar sevgili olsun. Tam da şarkı listeme dahil olmuştu, onu yollayacağım bu arada, onu da hatırlatayım. İyi yayınlar abi demiş, iyi yayınlar abi demiş. Ben demiş, Gülcan Sağlam. Evet, Miran Seyal'a kucak dolusu sevgiler. İçinde resimlerimizin olduğu bir albümle uzaklardan çok ağır ödüyorum seni sevmenin bedelini demiş mesajında. Evet, mesaj bu şekilde iletilmiş. Onlar için gidecek. Tamamdır, onlar için de gelsin bu güzel istek. Onlara da armağan olsun bu arada. Güzel bir şarkı var ve tabii ki devam edeceğim. Ve yine Berkan Sandıkçı'ya sevgilerimi iletirim, İyi yayınlar dilerim demiş. Sesini duymak yetmiyor, artık sana sarılmayı özledim demiş. Bedo, seni görmeden önce demiş. Merve yollamış mesajı. Evet, Bedo'ya yollamış, bu şekilde iletmiş mesajı. Evet, bu arada Diler Türk kardeşim ne demişti? Davut Türk'e, Diler Türk'e, Mahmut Çetin'e, Hakan Efe Türk'e, Hakan Türk'e, Erkan Türk'e, az kaldı kardeşim sabredin demiş. Diler Türk yollamış bu mesajı da. Evet, onlar için gidecek. Sonrasında yine ben burada olacağım. Hadi bakalım.

0: reklamları sunar.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Murat yayında. Ferrari saatlerdesiniz.
4: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve ayakkabıyla tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.
5: İşte sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor. Selamünaleyküm, iyi yayınlar, ben Bergutay Vural. Buradan dostum Murat Çabuk ve demişler Anıl Yalçın'a selam olsun. Seçil Gür demiş, Seçil Gür'e ve Serdar Ortaç'tan Sabırsız Çocuk adlı şarkı armağan olsun dermiş. Yine selamünaleyküm, ben Bergutay Vural. Tüm dostlara selam olsun. Okan Volkan'dan Bazen şarkısı armağan olsun denmiş mesajda. Evet, onlar için gidecek, tamamdır. Evet, şöyle bakalım yine gelen diğer mesajlara neler var, onlarla devam edeceğim. Ne demişler? Murat abi selamlar, ben Asena Vanlıoğlu. Dostlarım Gürnur Çala, Nurtaş Gizem Tunca, Yaren Böbü, Yasemin Demirtaş, Elif Kaya, Sibel Kaya, Tansu Kaplan, Tuana Gül Bulut'a, Eda Büyükdağ, Ayten Akçelep, Gamze Yelkoğan, Aslı Duman. Size çok seviyorum. İbrahim Erkal'dan Sevme şarkısı armağan olsun denmiş. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine istenilen şarkılar var. Dilekler var. Şöyle baktığımda ne demişler? Ben Samet Aynay, gülüşüyle dünyama güneş doğduran, gönlümün sahibi, yüreğimin limanı olan diyor. Sevdiğim kadın Nursena Çalık. Sen benim en güzel tesadüfüm, en derin dua, en çok özlemimsin ve en güzel hikayemsin. Güzel yarınlara el ele istek şarkı Müslüm demiş. Müslüm yazmış. Göğübakan Yorgunum şarkısı demiş. Bu şarkıyı ne olduğunu anlayamadım. Vurgunum herhalde o şarkıyı istemiş. Tamamdır, onlar için gidecek. Samet Aynı'dan sevdiğine Nursenas'ına Vurgunum. Murat Göğebakan'dan Vurgunum adlı şarkı. Bu şarkı o şarkı herhalde. Ona göre yollayacağım. Evet, onlar için gidecek bu güzel şarkı. Ve sevgili Mehmet abi, Mehmet Tosun'a buradan selamlar, sevgili olsun. Mehmet abimize selamlar, sevgili olsun. Evet, Mehmet Tosun'dan Osman Halloğlu, Mahmut Gençe, Okan Tosun'a sıradaki şarkılar hediyemiz olsun diyor. Ali Halloğlu'na ve tüm dostlara selamlar olsun demiş. Mehmet Tosun yollamış mesajı. Evet, onlar için gidiyor. Evet, yine Bafra kapalı da diyor. Davut Türkiye, Diler Türkiye, Mahmut Çetin'e, Hakan Efe Türkiye, Hakan Türkiye, Erkan Türk'ten az kaldı kardeşim sabır demiş. Diler Türk yollamış bu mesajı da. Evet, yine şöyle bakalım, Zübeyde Aslan tarafından iletilmiş. Kardeşim Zafer Aslan, canım içi, hiç kafana takma, son 20 gün kaldı demiş. İlk mahkemede kavuşacağız Allah'ın izniyle. Annem babam çok iyi, biz iyiyiz, seni bekliyoruz, seni çok seviyoruz, kendine çok iyi bak diyor. Evet, Zübeyde Aslan tarafından kardeşine iletilmiş. Zafer Aslan'a selamlar, sevgiler, gecenin güzel şarkıları onun için gelsin denmiş. Evet, öyle bu şekilde iletilmiş, onlar için gidiyor. Evet, şöyle bakalım yine sevgili dostlar, istenilen şarkı geliyor. Sonrasında yine ben burada olacağım. İşte şarkım.

0: Firari Saatleri sunar. Aksu Moda ve Ayakkabı'nın katkılarıyla hazırlanan Firari Saatler devam ediyor.
1: İşte sevgili dostlar, bitirmiş tüm güzeli devam ediyoruz. Bu arada yine gelen mesajlar var, onlarla devam edeceğiz. İstenilen şarkılar var, onları da listeme dahil etmiştim, onları da yollayacağım. Bu arada gelen mesajlarla birlikte devam edecek. İşte bir mesaj daha vardı. Ne demişler? Aslana Afra Vanlıoğlu, Sibel Kaya, Elif Kaya, bilmeni isterim ki mesafeler dostluğumuzu değiştirmedi. Seni unutmadım, unutmayacağım. Gün gelir yollarımız yeniden kesişirse diyor, kaldığımız yerden devam ederiz. Çünkü gerçek dostluklar araya giren zaman sadece bir virgüldür. Cümle bitmez. Kendine iyi bak dostum. Yoktun her hissettiğinde iyi ki hayatımda geçmişsin değil. İyi ki hala hayatımdasın, bir yerindesin diye diyorum. Ahmet Kaya'dan Anka Kuşu şarkısı çalarsan seviniz demişler. Kübra Berlin yollamış mesajı. Aslan Afra Vanlıoğlu ve diğer dostlarına armağan etmiş. Onlar için gelsin demiş. Tamamdır. Evet, yine şöyle baktığımda Fahrettin isteymiş, tamamdır. Beraber kader birliği yaptığım abilerim, kardeşlerime benden bu şarkı armağan olsun. Fahrettin Bayraktan, Yasin Onur Kocabıyık, Ertuğrul Sağlam, Kadir Demiral, Caner Fidan, Batuhan Tonayalı, Baran Durgun, Hazar Karakuş, Taner Uslu, Öner Dilek, Miraç Eloğlu, Mert Çetin'e, Hakan Aksu, Kibari'den Son Kurşun adlı şarkı armağan olsun demiş. Evet, Fahrettin kardeşime de selamlar, sevgiler, bakidir. Tamamdır. Evet, sevgili Mükemmel Aksu'ya da selamlar olsun, hayırlı işler diliyorum. Bu arada katkılarından dolayı da Aksu Moda ve Ayakkabıcı'ya da teşekkür ediyoruz bu arada. Evet, şarkım geliyor. Sonrasında şarkıyı yollayacağım.

Yeryüzündeki acıların hepsini, hepsini tattım. Heder oldum, ekmeğime tütün kattım. Beni milyon kere yaktılar üst üste. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım.

0: su, moda ve ayakkabının katkılarıyla hazırlanan Firari Saatler devam ediyor.
1: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı'yla tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.

0: reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551-656-4683.
3: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
4: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
5: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
6: İşte sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor. Saat 20'ye kadar, 20'den sonra sevgili Kalpten Kalbe sevgili Taner sizlerle olacak. Onu da hatırlatmış olalım arkadaşlar. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda Musa Yıldırım abimiz yollamış. Samet Yıldırım, Serkan Bayram, Kemal Sarıköse, Uğur Demiröz'e, Yasin Aya, Enes Güneş'e, Kadir Özdemir'e, Emra Taştekin ve herkese selam demiş, demişler. Evet, Musa Yıldırım yollamış mesajı. Hepsine ayrı ayrı selamları var ve bu ara annesi ve çocukların da Samet Yıldırım'a çok çok selamları var, babasının da. Evet, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar dedik. Şöyle baktığımda yine Asena Afra Vanlıoğlu, Sibel Kaya, Elif Kaya, araya ne kadar zaman, ne kadar mesafe girerse girsin bazı dostluklar insan içinde yerini kaybetmiyor. Siz de benim için öylesiniz. Yanımda olmasam bile aklıma geldiğinde yüzümde bir tebessüm, içimde tarifsiz bir özlem bırakıyorsun. Hayat herkesi farklı yerlere savuruyor ki insanlar gelir, kısa bir süre kalır ve gider. Ama bazıları vardır ki hayatında uzaklaşma bile kalbinden hiç çıkmaz. Siz benim için hep o insanlardan biri oldunuz. Öpüyorum sizleri. Cem Adrian Hayat şarkısı çalarsan seviniz demişler. Kübra Berlin yollamış bu mesajı da. Evet, yine de gelen diğer mesajlarda selamun aleyküm ben demişler. Dede Murat. Evet, oğlum Mücahit Ayaz'a selam olsun. Mektubunu aldım evlat. Çok mutlu oldum. Sırtın yere gelmez oğlum. Çünkü arkanda duasıyla sevgisi duran bir dağ var. Ailen sonuna kadar arkanda, sen benim canım canısın. Seni önce Allah'a, sonra oradaki kardeşlerine emanet ediyorum. Yolun açık, yüreğin ferah olsun. Ben her adımda seninleyim. Dede Murat yollamış mesajı. Evet, selamünaleyküm ben Serkan Dadak, Samsun'da diyor. Ağabeyim Dede Murat'a, Samsun'da olan yine Mücahit Ayaz'a selam olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İstek şarkım Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı. Yayınlarsan seviniz demişler. Murat abi, Serkan Dadak yollamış. Bu mesajı da tamamdır. Evet, onlar için gidecek güzel şarkımız.

0: işte sevgili dostlar, Bihter'imiz tüm güzeli devam ediyor. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda bu arada öncelikli listede sevgili kardeşim Merdo'ya buradan selamlar olsun. Uğur Demiröz'e, Samet Aynay'a, Miran Sayal'a, Caner Can Akan, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin ve İsmail Dala, Zafer Kaya, Seyitan Demir, Serkan Aksu'ya selamlar sevgili olsun kardeşlerimize. Bu arada onlara da gelsin. Arman Zaymoğlu, sevgili Hakan Polat'a, Samet Polat'a da selamlar sevgili olsun. Kardeşlerimiz Samet Yıldırım'a da, Murat Tağan'a da selamlarımı yolluyorum. Ve yine İbrahim Korkmaz'a ve dostlar için de selamlar sevgili olsun. Samet Aynı'dan da gecenin tüm güzel şarkıları tabii ki sevdiği kadına gidiyor. Nur Senal'sına armağan olsun. Onu da hatırlatmış olalım. İşte güzel bir şarkı var, şarkıyı yollayacağım. Sonrasında ben yine buradayım arkadaşlar. Yıldız İnşaat'ın sunduğu Firar Saatler devam ediyor.
1: Murat yayında.

0: Kirari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında. Kirari Saatler'desiniz.

Evet, bir istek var. Şöyle bakalım yine. Mikail Aksu'dan demişler. Yine Fahrettin Bayrak, Cem Arlı ve diğer abilere, kardeşlere selam olsun. Elbet bir gün diyor bu arada. Mikail Aksu tarafından armağan edilmiş Fahrettin Bayrak, Cem Arlı'ya ve diğer dostlara selamlar, sevgiler olsun demiş. Selamlarım var demiş abi demiş. Tamamdır, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar var. Birazdan onlara da yer vereceğim. Şöyle baktığımızda zaten yavaş yavaş sonlara geliyoruz. İşte şarkım var. Şarkımı yollayacağım.

0: Şad reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
2: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

Evet sevgili dostlar, yavaş yavaş sonlara geldik. Bir iki tane istek var, hemen onları okuyacağım. Şarkıları da peş peşe çalacağız. Benden sonra Kalpten Kalbe sevgili Taner sizlerle olacak. Evet, Gülden Johnny'den demişler. Gülden Johnny'den Samsun Kavak cezaevinde yatan Enis Ayaz'a. Cezaevinin kapıları kapanır, zaman akar geçer ama yaşadığın o acı bir adım bile geri kalmaz. Yaşattığım her bir saniyenin aynısıdır. Yaşamadan bu hesap kapanmayacak. Şarkı diyor Uğur Işılak, Mevzu Yeni Başlıyor adlı şarkı demişler. Gülden Johnny'den Samsun Kavak cezaevinde yatan Enes Ayaz'a armağan edilmiş. Uğur Işılak, Mevzu Yeni Başlıyor.

Eti Berkan Sandıkçı demişler. Merhaba, hayırlı yayınlar. Selamünaleyküm. Berkan Sandıkçı olmak üzere tüm mahkum ve ailene selam olsun. Kardeşimize Şaşkın şarkısı armağan ediyoruz. Hakan Dog 91 ve Mustafa Çevik demişler ve Cem Özyurt yollamış bu mesajı. Berkan Sandıkçı'ya armağan edilmiş. Hakan 91, Mustafa Çevik, Cem Özyurt yollamışlar. Kardeşimize Şaşkın şarkısı armağan olsun denmiş. Berkan Sandıkçı'ya gitmiş.

0: dini selamünaleyküm. Ben rahmetli Adem Yaşin'in oğlu diyor. Evet, ben rahmetli Adem Yaşin'in oğlu Yunus Emre Yaşin. Buradan cezaevindeki kardeşim Nafız Yaşar Yaşin'e bir şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Güzel günler yakın benim can kardeşim. Yarından itibaren artık yanımızda olacaksın. Olacağım diyor. Seni çok seviyorum. Muti kardeşimin çok çok selamları var. Seni canından çok seven abin olarak diyor. Ferdi Tayfur'dan Hatırlan Yeter şarkısı sana armağan ediyorum. Not özel istek demişler. Bu varmış. Daha varmış, tamammış. Bunu okumadık sayalım. Evet, 20.45 denmiş. Evet, istenilen şarkı var. Hemen onu yollayacağım.
1: Bitti sanmayın sakın.

0: Fırat yayında.
1: Evet işte mevzu yeni başlıyor. Evet Gülden Johnny'den demiştik. Samsun Kavak cezanı yatan Enes Ayaz'a gitti. Bu güzel şarkı istekli. Hemen şarkı isteği yolladık arkadaşlar. Evet yine gelen mesajlar vardı. Hemen okuyacağım demiştim. Şurada hemen okuyalım. Selamünaleyküm, ben cezaevi koğuşunda Yusuf demiş. Kader birliği yaptım. Başta amcam Recep Büyükdağ, abim kardeşim Erdal Büyükdağ, Erdal Can Büyükdağ, Berkay Aka, Serkan Kolunoğlu, Muttalip Ömür, Ahmet Enes, Murat Karaca, Tarık Dede, Mehmet Ali Gültekin, diğer koğuşlarda yatmakta olan iki gözüm Meysel Kurta, Bayram Calp, Cevdet Ay, Mut Aykut Uyar'a, Tunan Çakır'a, Çarşamba'da olan ablalarım Aysun Büyükdağ'a, Eda Büyükdağ'a, İstek Şarkı Ferman Akdeniz, Yaralı Kartal şarkısı Armağan Olsun denmiş. Evet tamamdır. Şaşkın burada. İstenilen şaşkın şarkısı burada. İkisi burada. Sırayla olacağım. Birazdan Kalpten Kalbe Sevgi Taner sizler olacak sevgili dostlar. Saat 20 itibariyle. Yarın akşamda, yarın full time gece yayındayız. Biliyorsunuz pazar günü saat 18 itibariyle gece yayındayım arkadaşlar. Hepsi herkese buradan selamlarım, sevgilerim olsun. Tabii ki dinleyenler elinden geldiğince yollamaya çalıştım. Çoğunu da yolladım sayılıyor herhalde. Evet öyle oldu. Evet dostlar işte şarkılar giriyor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu arada Instagram adreslerinden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor. Paylaşımlara da beğeni bekliyorum bu arada. İşte şarkım geldi. Hadi bakayım görüşmek üzere. Bay bay. Yarın akşam görüşeceğiz inşallah. Nasipse.

Yine çıplak sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam ve siren sesleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş, karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötü, en kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım, delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar, yedi sülalesine sevsen lokma gibi yutanlar, kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar, eline fırsat gelse adamı çatır çatır çatlatanlar, dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar, menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar, onurunu şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan, nerede inceyse orada kopsun, ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip hanım var, onun da gözyaşları kurumuş.

0: Şad reklamları sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
3: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

Cumartesi akşamında sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlıyor. 20.05 saatlerimiz Pirali Saatler programının hemen sonrasında yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programına hepiniz hoş geldiniz. Aslan'a mesajlarınıza da yer vermeye başlıyoruz. Süreyle A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. Dün herkesi almaya devam ediyor. Havalar daha erken kararıyor. Ve şarkılarında modunu biraz daha güncelliyoruz. Korhan Gencebay'ı konuk ediyoruz radyolarınıza. Kime ne diyor?

20-10 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Bu şarkı Resul Dal Bey'e, Kara Kız'dan gelsin. Sensiz yaşıyorum sanma Resul, sadece sensiz yaşamaya çalışıyorum. İçimde söyleyemediğim ne varsa bu şarkıya bıraktım. Belki o zaman sana olan sevgimi ve sensizliğimi gerçekten anlarsın. Resul Dal Bey'e armağan olsun Kara Kız'dan diyor.

0: Evet, mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Mersin'den Memihan Yaman, Samsun Çarşamba Kadın Kapalı'da olan kızım Zeynep Yaman, seni çok özledik, yokluğun çok belli oluyor. Bu zor günlerde geçecek, sadece sabır dualarımız seninle, seni çok seviyoruz, kendine iyi bak. Kalbimiz her zaman seninle. Yusuf Yaman'ın selamı var, Allah'a emanet ol canım kızım diyor. Mersin'den Memihan Yaman ve sevdikleri için gidiyor.
1: Sarı durnam, yeşil durnam, ak turnam, enginlerden

Uzun bir yolun yolcusu gibiyiz bu gece sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında Astroba Spor Salonu sponsorluğunda beraberliğimiz başlamış bulunuyor. Dün gece olduğu gibi bu gece de Adan Zeytin mesajınıza yer vereceğiz. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sevdiklerinize WhatsApp üzerinden mesajınızı ulaştırabilirsiniz.

Bizleri internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan dinleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ayrıca meslek birliğimiz RATEM tüm radyolar için yeni bir platform hazırlıyor dijitalde. Biraz daha yol aldıktan sonra şu anda siteye radyolar yükleniyor, ekleniyor. İsmini de sizlerle paylaşacağız. Oradan da dinleyebileceksiniz daha kapsamlı olarak. Ayrıca telefonlarınız için Play Store üzerinden uygulamamız var. Samsung Tutku FM yazarak her yerden indirip dinleyebilirsiniz radyomuzu. Samsun Çarşamba T tipinde Kapalı'da yatmakta olan Şahin Şanlı, buradan nişanlısı Zeynep Yaman'a sesleniyor. Seni çok seviyorum. Çiçeğimin kısa sürede kavuşacağız. Beni seven o kalbinden çok öpüyorum uğruna. Dünya değil canım gitse seni sevmeye yeminim var sevgilim. Benden bu şarkı sana armağan olsun, saklımdasın şarkısı diyor.

0: yollardan.
1: Evet, mesajlarınıza kaldığımız yerden yer vermeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında bu şarkımızı, özel isteğimizi fon müziğiyle birlikte yayınlayalım. İyi yayınlar diliyorum Tutku FM ailesi. Samsun cezaevinde yatan can kuzenlerim Berkan ve Gürkan Sandıkçı, doğum gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum, iyi ki doğdunuz. Ömrünüz güzelliklerle geçsin. İyi ki varsınız. İyi ki canım Sandıkçı. Hurizdırız. İbrahim Erkal'dan Sen Aldırma şarkısını yayınlarsanız çok seviniriz. Emine Sandıkçı'dan armağan olsun diyor Berkan Bey, Gürkan Sandıkçı'ya. Ayrıca bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimize de paylaşıyoruz. Bu güzel yorumu Sen Aldırma diyor İbrahim Erkal.
0: Sen aldırma, giderim buralardan, bir pantolon, bir ceket.

Üniversiteden Çiğdem, Sayın Çarşamba, kadın kapalı olan Zeynep Yaman canım kardeşim az kaldı. Sabret bugünlerde geçecek. Sana hep dua ediyoruz. Hep senin arkandayız. Sen çok güçlü bir kızsın. Az sabret. Güzel günler bizi bekliyor. Güzel kardeşim. Seni çok seviyorum. Nereden bileceksin, şarkısı armağan olsun diyor. Mersin'den Çiğdem Sayın ve sevdikleri için geliyor.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberliğimize. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevdiklerinizi, sevenlerinizi WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Bu arada bir hatırlatmamız var, şarkı isteklerinizi yayın akışımıza, formatımıza uygun bir şekilde mesajlarınızın en sona yazın lütfen sevgili dinleyiciler. Hayırlı akşamlar abi, ben Kübra. Çarşamba Seyitipi Kapalı'da olan sevdiğim Hami Keskin için Bay Dayı şarkısını armağan etmek istiyorum. Elbet bir gün bir tanem diyor. Kübra'dan armağan oluyor.

0: Bir gün gitsen bile hatıran yeter diyor. Ferdi Ayfer'in güzel yorumlarından bir tanesi sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında. Bu arada Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var. 44. dakika oynanıyor. Şu anda sevgili dinleyiciler karşılaşma 1-1 devam ediyor. Dakika skorda aktaracağız sizlere ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Özel bir isteğimiz bekliyor. Selamünaleyküm, ben rahmetli Adem Yaşin'in oğlu Yunus Emre Yaşin buradan. Samsun Kapalı'daki cezaevindeki kardeşim Nafız Yaşar Yaşin'e bir şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle iyi ki doğdun, iyi ki varsın, güzel günler yakın. Benim can kardeşim, yarından itibaren artık yanınızda olacağım. Seni çok seviyorum Muti kardeşimin. Çok çok selam var seni canından çok seven abin olarak. Hatıran Yeter şarkısını sana armağan ediyorum. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış Yunus Emre Yaşin ve sevdikleri için geliyor. Ferdi Ayfer'in en güzel yorumlarından, en güzel şarkılarından bir tanesi.
1: Tutku FM.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Samsun Kapalı Ağam'ın koğuşunda sevdiğim adam Sait Babaoğlu'na seninle öldüm, seninle dirildim. Saidim sensizlik bir uçurum, tut artık ellerimden, seni çok seviyorum. Sait Babaoğlu'na armağan ediyorum, tanımam senden başka şarkısı armağan olsun diyor.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz mesaj birleştirme yapacağız. Yoğunluk başladı sevgili dinleyiciler. Yener, Yavuz, Selim, Yıldırım, Kadabili yaptığım kardeşlerim. Emirhan Aslan, Ömer Faruk, Yadigaroğlu, Beytullah Kesir'e, Yasin Yılmaz, Yasin Yılmaz Çetin Dede, Türkan Özkan, umudumuzu asla kaybetmiyoruz biz. Bizi unutanları asla unutmuyoruz. Yavuz, Selim, Yıldırım'dan armağan olsun diyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, seri bir şekilde tüm mesajlarınıza yer vereceğiz bu güzel gecede Kalpten Kalbe programında. İyi yayınlar, ben Samsun Kapalı'dan Ateken Seco. Sıradaki parçayı Çarşamba Cezanı'nda yatan biricik aşkım Gamze'me armağan ediyorum. Seni çok seviyorum karım, sen benim her şeyimsin, hep seninleyim, kavuşmamıza az kaldı diyor. Ateken Seco içinde gidiyor. Astronova Spor Salonu sponsorluğunda beraber izlerlediğinizler en güzel şarkıların adresinde Kalpten Kalbe programında. Samsun Açık Cezaevi A9 koğuşunda yatmakta olan Muhammed Kalı, aynı koğuşta kaderle yaptığım kardeşim. Refik Dündar, doğum günün kutlu olsun. Ailenle birlikte nice özgür senelere kardeşim. Doğum günüm şarkısını armağan ediyorum diyor. Bir başka mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar diliyorum. Ben Yeliz Can, Samsun T tipinde yatan Kadir Çelebi'ye ömrüm. Sen orada özgürlüğüne kavuşacağın günü beklerken ben burada sana kavuşacağım günü bekliyorum. Bazen özlemekten içim parçalanıyor ama senden vazgeçmiyorum. Çünkü ben seni kolay günlerin sevgisiyle değil, en zor günlerin sabrıyla sevdim. Seni çok seviyorum hayatım, kendine çok iyi bak. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle Dön Varalım şarkısını armağan ediyorum diyor. Yeliz Can ve sevdikleri içinde geliyor. Öncelik mesajlarınızın okunması sevgili dinleyiciler. Sırada bir başka mesajımız var. Bekleyen mesajlarımız arasında. Hemen bakalım mesajımıza. Merhabalar, canım Samsun, Didim'den selamlar. Bir arkadaş ürünü oturduk, sizi dinliyoruz her zamanki gibi. Orhan Baba'dan, Ayşem Didim'den, Gönül Konya ve dostlarına selamlar olsun diyorlar. Didim'e de selamlar gönderiyoruz. Tüm güzel şarkılarımız sizler için armağan olsun diyoruz. Bir başka mesajımız bizlere ulaşan sevgili dinleyiciler. Kusura bakmayın, biraz yoğunluğu azaltmak için daha seri olacağız. Mesaj birleştirme yapacağız. TTB C22 koşunda yatan eşim Turan Çam, kaderde bu karanlık günleri yaşamak da varmış demek ki, ama unutma, en karanlık gecenin bile ardında ışıl ışıl bir sabah saatidir. Bu günlerde geçecek, mevsimler dönecek, o demir kapılar açılacak ve sen yine ait olduğun yere, yuvana döneceksin. Yarım kalan neyimiz varsa kaldığımız yerden çok daha güçlü bir şekilde tamamlayacağız. Babanı iyi aklın bize kalmasın. Stent haftaya değişecek. Bu akşam beni refakat ediyorum. Ben refakat ediyorum. Kendine çok iyi bak, biziz. Nur Cennet'ten seve seve parçası armağan olsun diyor.

Evet, bu parça için bir mesajımız daha var. Ekliyoruz hemen. Kocaeli'den Özlem, Karatar Samsun Kapalı'da. Kardeşim Zeynep Yamancan'ım. Kardeşim hayatımdaki en büyük şansım. Her düştüğümde elinden tutan yoldaşım, seni çok seven bir ablam var. İyi ki varsın. İyi ki benim kardeşimsin. Sen benim dostum, sırdaşım. Her zaman kalbimdesin. Kalbimi seninle yalnız değilsin şarkısı armağan olsun. Kocaeli'den Özlem Karataş mesajını ulaştırmış Zeynep Yaman'a. Evet, biliyoruz yaklaşık 4 dakikada mesaj okuyoruz ama biraz şarkımız güzel, biraz da mesajların yoğunluğu var sevgili dinleyiciler. İlerleyen saatlerde bu yoğunlukta azalacak an ve an diyoruz. Ve A6 koğuşunda yatan Kerim Ege Demir, aynı koğuşta yattığım abim, kardeşim. Resim Sinan Kara, Osman Semizli, Anıl Bayrak, Alaaddin Alto, Yunus Torgay, Emre Yanak, Oktay Kaya, Enis Bacık, Oğuzhan Kurtoğlu, Umut Çanki, Eskin Enis, Zahir Aktaş ve aynı koğuşta bulunan Vedat Çakır, Tansel Yılmaz'a armağan olsun diyor. Haberin var parçası armağan olsun diyor. Kerim Ege ve sevdikleri için de geliyor.

Evet, Astrova Spor Salonu sponsorluğunda ikinci saatimizi sevgili dinleyiciler. Derbide var Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması, dakika skorda aktaracağız sizlere şu anda. Bakalım, devre arasında olması lazım. Evet, devre arası devam ediyor. 1-1 ilk yarı sona erdi Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde. Şanslı sporumuza da tüm maçlarında başarılar diliyoruz ve kaldığımız yerden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Ayet'e koğuşundan Bertu Akgün. Buradan abilerim ve kardeşlerim Murat Ağhan, Numan Doluyer, Ahmet Can Yapar, Fatih Cansız, Serkan Tarım, Osman Göçe, Doğan Can Yörük, Hüseyin Demir, Rah, Yunus Emre Özeç, Çağatay Coşkun, Mert Utku, Aksoy İlkay, Saliha, Gökmen Ülke, Ahmet Can, Halil Emin, Binici, Halit Sincak, Samet Ekşi, Murat Aşkan, Resul Kılınca, Ahmet Yap, Halil, Fatih Seymen, Bülbül Ali, Furkan Kileşi, Umut Can Keskin, Ahmet Durmuş, Yaşar Can Güçeri, Barış Ahtaş, Erhan Sayıra, Enes Yoruldu, Aziz Efe, Sipana, İbrahim Aslan Mıdı, Mustafa Kurt, Anıl Mocik, Yaşar Gezici, A7 Koşuna Kadar Bile Yaptım, Umut Öztürk'e, Salih Uçar, Muharrem Durgun, Efkal Ahmet, Volkan Demirci, Mert Efe Öneri, Miraç Keşli, Hasan Baydar, Umut Özcan, Emin Binici, Miraç Doğan, Ömer Faruk Çelik, Adem Sagamar, Hamza Marhan, Süper Mario Dedo ve Mahmut Cengiz'e selam olsun ve bu selamımın sonunda hepinize armağan olsun. Gönülden Bertu Akgün'den armağan olsun diyor.

Evet, sırayla gidiyoruz mesajlarınızı yayınlamaya sevgili dinleyiciler. Mesajınızı yazıp gönderebilirsiniz WhatsApp üzerinden. Şarkı aralarında da müsait oldukça gelen mesajlara WhatsApp üzerinden sorulara cevap verebiliyoruz sevgili dinleyiciler. Özetle her yere yetişmeye çalışıyoruz. Şu an için bir yoğunluğumuz var ama an bir an saatler ilerledikçe yoğunluğumuz da azalacak. İyi yayınlar ayıda koğuşundan Umut Öztürk. Yokuşların ucunda yokuşlar varmış. Bilseydim nefes nefese kalmazdım ise parçam Gizem Kara'dan Sen Yanlış Yaptın şarkısı Umut Öztürk'ten armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Gökhan Aslan'dan tüm radyo dostlarına, armağan olsun emeğinize sağlık, iyi yayınlar diliyorum demiş, teşekkür ediyoruz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında en güzel şarkıların adresinde Doğukan Sağlam, öncelikle Kavak'ta yapmakta olan babam Neysin, Ercan Sağlam ve koğuş arkadaşlarına selam. Samsun Kapalı yatan kardeşlerim Yiğitcan Keleş'e, Diyar Güler'e ve beni tanıyan abi kardeşlerime selam olsun elbet bir gün. Sayılı gün çabuk geçer. Bu şarkım armağan olsun diyor Doğukan Sağlam'dan.

Selamünaleyküm, ben Alihan Coşkun. Aleykümselam Alihan. Öncelikle Kral abim, Kral abim Kemal Sarıköse, Beton abim Samet Yıldırım, Efkarlı Öz abim Ahmet Coşkun, Çakır abim Umut Öztürk, açıkta olan Boke dayıma ve beni tanıyan herkese selam olsun. İstek parçam Hava Öğüt'ten Arman Olsun Ağaç'e Her Yerde diyerek mesajını sonlandırıyor. Alihan Coşkun için geliyor.

Yayınımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. C8 koğuşunda yatmakta olan eşim Seyit Ali Demircioğlu, Emir ve ben seni çok özledik. Senle doya doya vakit geçirmeyi, konuşmayı özledik. Oradan çıkacağın günü dört gözle bekliyoruz. Sıradaki bütün güzel şarkılar sana armağan olsun. Bir tanem seni çok seviyoruz. Çok öpüyoruz C8 koğuşuna. Allah'a emanet olun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz Seyit Ali Demircioğlu için armağan olsun diyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Seri olacağız, tüm mesajınıza yer vereceğiz A'dan Z'ye. A7 koğuşuna yatan canım sevgilim Hamzam. Mektubunu aldım, okudum ağladım. Biraz ne kadar güzel şeyler yazmışsın. Çok mu seviyorsun beni sen? Ben daha çok seviyorum bir tanem seni. Zaman hızla geçse de kavuşsak ben seni çok özledim. Tutuklu kaldım şarkısını armağan ediyorum. Hamzam için armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi akşamlar Samsun T-Tipi A5 koğuşunda yatmakta olan canımın içi Kadir'ime Güllü Özdeğiş şarkısını armağan ediyorum. Dört gözle mektubunu bekliyorum, seni çok seviyorum diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, ben Bülent Efe Bilici. Aleyküm selam. Samsun TTP Kapalı'da yatmakta olan kader mahkumu kardeşlerim Aslın Altın, Gökhan Karalı ve Yağız Efe Çelik'e benden aldırma yönüşü aksi armağan olsun. Siz başınızı dik tutun. Allah büyüktür. Aslan kardeşim elbet bir gün aldırma yönüşü aksi Bülent Efe Bilici'den armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız, öncelikle selamün aleyküm. Aleyküm selam. Samsun Kapalı A14 koğuşunda olan Gökhan Karalı. Yani abime selam olsun, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Sabret abim elbet bir gün o güneş bize de doğacak. Gökhan namlı yar gözlerin ağlar gibi şarkısı armağan olsun diyor Gökhan Karalı için. İyi yayınlar, ben Kübra. Çarşamba STP Kapalı'da yatan sevdiğim Hami Keskin için Gülü Eylül Zamanı şarkısını armağan etmek istiyorum. Hami Keskin için gelsin diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Hasan Kazan, Samsun TTP Kapalı'da yatmakta olan can parçaları Mayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce, Gökhan Karalı, Yağız Işıtan, Mertcan Yeti, Ufuk Erol, Anıl İnce, Türkan Aydın, İnaç Keskinoğlu, Doğukan Mırık ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle sizi seven dostunuz Hasan Kazan'dan armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik o şarkıya. Evet, Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Kayseri'den Bülent ben, Samsun Çarşamba Kadın Kapalı'da C4 koğuşunda yatan canım kızım Melike Dilan Yılmaz ve koğuş arkadaşları için Eller Üzer parçasını armağan eder misiniz? Yavrum abinin, yengenin, yeğenlerinin, ablanın, annenin, babaannenin çok selamı var, kendine iyi bak. Prensesim seni çok seviyorum. Hayırlı akşamların olsun. Allah'a emanet ol diyor Kayseri'den Bülent.

bir mesajımıza geçiyoruz. B18 açıkta, B18 koğuşundan Emirhan Kaplan. Kapalıda olan cam parçaları Mücahit Ayaz, Evlat Kaan Düzgün, Mert Altınsoy, Akın Aksoy, Ahmet Bektaş, Emre Elovileri, Abdullah Enver Mutlu, Mertcan Aslan, Kerim Kökçeoğlu'na, Umurcan Koparan'a, Şevki Çoğaltın'a kadar bile yaptığım İsmail Kökçeoğlu ve Ural Tonga'ya selam olsun. Kralını tanımam şarkısı armağan olsun diyor. Biraz önce yer vermiştik. Emirhan Kaplan içinde geliyor sıradaki şarkı.

son bir mesaj ekliyoruz. Bu şarkı için Bafra T-Tipi D4 koğuşuna yatan Namık Şeker'i, kızı Şeva Şeker'den babacığım seni çok seviyoruz. Herkesin selam var. Gözlerinden öpüyorum. En yakın zamanda kavuşmak dileğiyle Biricik'in babam. Şarkı annemden sana armağan olsun. Bir tek düşüncem sensin şarkısı armağan olsun. Namık Şeker'e diyor.

Tutku FM, iyi yayınlar diliyorum. Samsun T tipi kapalı ağ 16 koğuşunda bulunan eşim Miraç Alim Özdemir Erdoğan'dan Bana Ellerini Ver şarkısını armağan ediyorum Miraç Alim'e. Sevgilim, bugün bizim 50'lik yıl dönümümüz. Biliyorum sen de unutmadın, her yıl bana sürprizler yapardın. Bu yıl böyle oldu biliyorum, sen de böyle olmasını istemezdin ama olsun ömrüm. Hasretinle birlikte sana olan sevgim de her geçen gün bir çığ gibi büyüyor. Senin canın sağ olsun. Ama şunu bilmeni isterim ki seninle kurduğumuz o güzel yuva bize kızımızı nasip etti. Seni özledikçe kızımı sarılıyorum, sanki üzerinde senin kokun varmış gibi hissediyorum. Aramızda demir parmaklıklar olsa da biliyorum tüm bu zorluklar bir gün bitecek ve biz evimize yine bir ömür beraber olacağız. İstediğim zaman elini tutamıyorum belki ama aklımın içinde senin elini hiç bırakmadım. Benim umudum hep tam, yeter ki sen de inan ve umudunu asla kaybetme bir tanem. Seni ne kadar beklemem gerekiyorsa o kadar bekleyeceğim. Sana söz veriyorum, bir gün oraya seni görmeye değil seni almaya geleceğim. Biraz daha dayan sevgilim, biz neler gördük, nelerin üstesinden geldik, inşallah bunu da birlikte atacağız. Sen hep dik dur, güçlü kal, çünkü burada seni her zaman çok seven iki prensesin olduğunu asla unutma. Sen bizim kıymetlimiz, vazgeçilmezimizsin. İyi kilerimizde, dualarımızda ve kalbimizdesin can yoldaşım. İyi günde tuttuğum o eli, kötü günde de günümüzü de bırakmayayım. İyi günde tuttuğum o eli, kötü günümüzde bırakır mıyım sandın? Kalbi güzel adamım, seninle her şeye varım ben. 50 yıl dönümümüz kutlu olsun bir tanem. Seni çok özlüyorum, seni çok seviyorum. Seni Allah'a emanet ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Bu şarkı eşim Miraç Alim'e armağan olsun diyor.

Hizan Samet Bostancı Ağam'ın koğuşunda yatmak olan canım ciğerim. Doğukan Bostancı Bey koğuşundakilere selam olsun. Ayrı olarak Şevki Çoğatan ve Seyit Aslan Bostancı, Elbet Birgün canlarım bu özel isim armağan olsun diyor Samet Bostancı'dan.

saygı lütfen, zamanla yarışıyoruz. Kalpten Kalbe programında beraberiz. Astrova Spor Salonu Atakum'da hizmetinizde. Ömür evlerinde sevgili dinleyiciler, güzel bir spor salonu, spor severleri bekliyor Tutku FM bünyesinde. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun Çarşamba'daki kızım Esma Gönül'e, dostları Ayşe, Ayşe, Tuğçe, Rüya'ya ve Seni Seviyorum parçası Ankara'dan annesi Yasemin'den Arman Olsun Seni Çok Seviyorum Annesinin Gülü diyerek mesajını son

Gezeye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Şarkılar şu an için ikinci planda. Sıradaki mesajımız Neslihan Dündar. Samsun T-Tipi açıkta A9 koğuşunda yatan eşime onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Demir parmaklıklar yüreğimizi ayırsa da sevgimizi asla koparamaz. Bugün en zor günümüz olsun. Yeni yaşında hep yan yana olmak dileğiyle eşim doğum günün kutlu olsun. Sevgilim seni çok seviyorum nice bizli yıllara iyi ki varsın. Kalbim ve dualarım hep seninle kavuşacağımız o güzel günler. Yakında iyi ki doğdun hayatımın anlamı diyor. Neslihan Dündar'dan armağan oluyor.

Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Bakalım sevgili dinleyiciler mesajımıza. Emine Nur Coşkun, Samsung Kavak, S tipi kapalıda yatmakta olan sevgili eşim Sinan Albayrak. Seni ne kadar özledim, bilemezsin. Sen benim bu hayatta başıma gelen en güzel şeysin. Beni hayatın karanlığından ve solgunluğundan kurtaran, gönlümün neşe ile rengarenk olmasını sağlayansın. Bugünlerde geçecek inanıyorum, fırtınanın şiddeti ne olursa olsun. Martı sevdiğinizden asla vazgeçmez. Seni emanete en güzel bakana Rabbime emanet ediyorum. Emine Nur Coşkun'dan Armağan Olsun Bu Parça diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Tuna Sancak, Samsun Açık'ta kadar riyatım. Abilerim Tanju Koçak, Bedirhan Şenol, Hüseyin Eray, Karadeniz ve kardeşim Yunus Emre Dalga. Selam olsun. Heyecan şarkısını armağan ediyorum. Tuna Sancak'tan Armağan Olsun.

Hayırlı yayınlar Seda. Kantik'in Samsun Açık'ta yatmakta olan nişanlım Koray Emre söylemez mesafe aramızdaki yollardır. Ben seni 40 diyar öteden severim, benim kalbim gönlüm hep seninle. Seni iyi ki, sen iyi ki varsın. Seni şu yalan dünyadaki tek gerçeğim. Kendisi için ölüme yürürüm parçasını armağan ediyorum. Seda Kantik'inden armağan olsun diyor.

İyi akşamlar, ben Derya. 18 Koğuş'ta yatan oğlum, Mercan Yiğit ve Kavakaçlı'da yatan oğlumun yaşıklı dayısı Muhammed Şahin Kaya ve A14'te yatan oğlum Gökhan Karalı. Sizi çok seviyorum, Allah'a emanet olun. Mercan Yiğit, seni çok seviyorum oğlum. Gizem Karay, yok senden başka kimsen parçası armağan olsun diyor Derya'dan.

var iken kıymetini, yok ki iken hasreti sözleriyle sana selam olsun kurban olduğum dün mektubunu aldım. Bugün de sana cevap yazıyorum, iyiyim merak etme. Düdük bacı da iyi, bugün konuştum, seni çok seviyoruz yükün. Yükün kurban olsun sana, pazartesi mektubunu çıkaracağım. Gel bahtım kar beyazı parçası beraber dinleyelim. İyi geceler. Gözüm nuru, kalbime yoldaş olanım Rabbim, seni başından hiç eksik etmesin. Amin diyerek mesajını sonlandırmış ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

çok özür diliyoruz. Bu şarkı için bir isteğimiz daha geldi sevgili Nijel. Samsun Kapalı'da yatan canından çok sevdiğim için Faruk Çelik sevgilim. Hayatımın anlamı tek gerçeğim benim. Şimdi pazartesi nasıl olacak bilmiyorum ben. Ama aklım kalmasın. Ama aklın kalmasın, tamam mı? Seni tam göremedim. Aklım hep sende. Sabırsızlıkla pazartesi bekliyorum canımın içi. Adam seni her şeyden çok seviyorum. Çok her saniye aklındasın. Bir gün her şey bitecek ve bir daha hiç ayrılmayacağız inşallah. Şartlar ne olursa olsun. Hep seninleyim ömrüm adam gibi adam. Faruk Çelik sana armağan olsun. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

21.47 saatimiz sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında beraberiz. Samsun TTP Kapalı'da yatmakta bulunan Kaan Düzgün ve Mert Altınsoy'a, Furkan, Tekel, Yusuf, Eren, Demirbağ ve İsmail Yiğit Ece'den armağan olsun kardeşim, seni çok özledik, fazla canını sıkma, elbet biter bu hasret, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle can parçamız diyor.

21.50 saatlerimiz cumartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberiz. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Seri bir şekilde yayınımıza devam ediyoruz. Mesajlarınızı okumak, yetiştirmek adına sevgili dinleyiciler bir kez daha hatırlatalım. Öncelik mesajınızın okunmasıdır. Taner abi, ben Tokat Erbağ'dan Yiğit Han. A20 koğuşunda Aslan abim Batuhan Say'a. Sevgilerimi yolluyorum Aslan abim, seni dört gözle bekliyorum, inşallah yakın zamanda gelirsin Aslan abim. Bu parça sana ve tüm koğuş arkadaşlarına armağan olsun Yiğit Han'dan. Debi Demi'den En Büyük Aşkım. Bir deli yürek acısındayım şarkısı armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler.

Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar diliyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Ben Refik Dündar. Samsun açıkta A9 koğuşuna yatmakta olan, Samsun kapalıda A27 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Yener Dündar'ın doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Seni çok özledim. En kısa zamanda açığa gelmeni bekliyorum. Seni seviyorum. Allah'a emanet ol can kardeşim. İyi ki doğdun. Ben de Biricik yengen, iyi ki doğdun. Kardeşim seni çok özledik. Bizimkilerin de çok selam var. Onlar da doğum gününü kutluyor. Seni çok seviyoruz diyor.

yayınlar Gökhan Aslan'dan tüm radyo dostlarına armağan olsun, emeğinize sağlık diyor. Gökhan Aslan için armağan oluyor. Bir başka mesajımız sevgili dinleyiciler. Samsun TTP Kapalı Dağ 14 koğuşunda bulunan sevgilim Gökhan Karalı'ya yüzüm hep gülsün. Yüzün hep gülsün, mutluluk seni hiç bırakmasın. Ben burada seni bekliyor olacağım. Yüzünden gülümsemen, kalbinden de sevgim eksik olmasın. Çünkü ben seni kalbime yazdım. Bir tanem seni yazdım kalbime şarkısı armağan olsun Gökhan Karalı'ya diyor.

İyi yayınlar, ben Sağır Deniyor Fidan. Samsun T-Tipi Kapalı'da yatmak olan eşim Fidan, Barış Fidan'a Bir Bilevi Sen şarkısını armağan ediyorum. Aramızda yollar, duvarlar, demir parmaklıklar olsa da kalbim hep senin yanında. Seni çok seviyorum, sabırla bekliyorum en kısa zamanda Allah'ın izniyle, diyor Sağır Deniyor Fidan.

Selamünaleyküm aile yayınlar. Ben Taner Şahin. Aleykümselam. Buradan gurbete yatan aslan abim Uğur Demiröz, Sercan Tokoçay Güney, Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Uğur Vural, Samet Aynat, Tuncay Acar, Kerem Çelik, Anat, İsmail Can, Vural Talha, Öztürk, Enes Ulaş'a, Beras Özkesine, Berkay Özkesine, Salih Çelik, Anat, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Gürkan Safacan, Altuntaş, Serkan Koloğlu, Hüseyin Demira, İbo Şeker'e, Barış Temiz kardeşlerime, abim Ercü Giral'ın özel isteği, bundan böyle ayrılık var şarkısı armağan ediyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Bahçe için son bir mesajımızı ekliyoruz. Nazmiye Şeker. Yehtar Asinal'dan Bahri Teytipi'de 4 koğuşuna yatan canım oğlum. Namus Şeker'e seni çok seviyoruz. Seni çok öpüyorum. Aşkım benim. Anıl Polat'tan ışıkları söndürmüş. Arkası armağan olsun diyor. Daha güzelini gönderiyoruz Nazmiye Şeker için de.

Ve yeni saatimize geçerken Sami Gayrimenkul sponsorunda 22 ve gece yarısına kadar devam edeceğiz 22'den itibaren. Dolayısıyla hemen sıradaki mesajlarımıza geçelim. İyi yayınlar diliyoruz Bülent Rengin'den misafirlerimize. Armağan olsun tüm güzel şarkılar diyorlar. Afiyet olsun güzel bir ortamda. Çay keyfi yaparken bizleri dinliyorlar. Bülent Rengin ve ailesine, ayrıca Arda Rengin'e de armağan oluyor. Bir başka mesajımız. İyi yayınlar. Kavak Çocuk cezaevinde yatmakta bulunan Samet, Karataya İsmail Yiğit, Ece, Fırkan, Tekel ve Yusuf Eren Demir Bağ'dan gelsin. Son günler Aslan kardeşim, dört gözle seni bekliyoruz. Az daha sabır. Sazaniye gelmedin şarkısı armağan olsun diyor dinleyicilerimiz. Ve evet, kaldığımız yerden mesajlarınıza devam ediyoruz. Bu şarkı için bir isteğimiz daha bekliyor. İyi yayınlar. Bafra TTP'nde yatmakta olan değerlim Sezer Özenç, doğum günün kutlu olsun. Sezer'im, yanında olamasam da aklımda, kalbimde hep sende. Bugün değil ama elbet bir gün yan yana olacağız Hasan Yakışmaz kafeste. İyi ki doğmuşsun. Sen bana annemden kalan en güzel, en değerli mirasın. Fatma Nur Özeş'ten armağan olsun ablasından kardeşine, Sazaniye gelmedin parçası diyor. Ve bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimize de paylaşıyoruz.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi günler, ben Nazlı Cebeci. Teşekkür ediyorum. A18 koğuşunda yatmakta olan sevgilim Berçan Yiğit'e güzel gözüm. Seni her geçen gün daha çok özlüyorum. Sesini duymayı, sana sarılmayı, gözlerine bakmayı çok özlüyorum. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun kalbim hep seninle. Sabret sevgilim. Bu hasretin biteceği günü, sana kucak dolusu sarılacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Seni çok seviyorum. Pazartesi aramanı bekliyorum sevgilim. Kendine iyi bak. Mertcan'ın bu şarkı Mertcan'ıma armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar diliyorum. Mert'ten bütün radyo dostlarına armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor. İyi yayınlar, ben de İçer Çarıkçı. Kalbimin ritmi Tansu Kaplan. Hayallerimiz imkansız değil, sadece zaman alacak seni. İçimde yaşattığımı unutma, seni özlüyor ve seviyorum. Hep de seveceğim DŞ ve TK. Çıkmaz bir sokak parçası bize armağan olsun. Her şey için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum diyor Dinçay Çarıkçı. Rica ederiz, bu gece yoğunluğumuz var ama ilerleyen zamanda bakalım yer vermeye çalışacağız. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. İyi günler diliyorum ailesinden Arda Rengin'e armağan olsun tüm güzel şarkılar. Her zaman yanındayız yanım oğlum. Arda Rengin'e armağan olsun diyorlar. Bir başka mesajımız. C22 koğuşunda yatan eşim Turan Çam. Senin yokluğunla bizi sınayanlara inat. Buradayım, dimdik ayaktayım. Kimseye eyvallahım yok, gözlerim yolda. Kalbim sende. Hak ettiğin o yere, yuvana döneceğin günü sabırla bekliyorum. Seninle başlayan bu hikayeye inanıyorum ki senin en güzel yerine ulaşacak. Sadece seni bekliyorum, seni seviyorum. İki gözün parçası armağan olsun eşim Turan Çam için diyor. Saat 20'den beri, 20'den itibaren büyük bir efor sarf ediyoruz. Tüm mesajınıza yer vereceğiz. Şarkılar yetiştirebildiğimiz kadar. Bafra T tipi bir koğuşuna yatan namı değer Cemalettin Aslan Levent, Tuncel Doğukan Ak abilerime selamlar, saygılar ile Emirhan Yüksel'den Yıllar Utansın şarkısı armağan olsun diyor. Kıvırcık Halil'in çok güzel yorumlarından, benim de sevdiğim yorumlarından bir tanesi. Ne güzel. Al ömrümü, koy ömrünün üstüne diyor. Bu güzel yorum. Lütfü FM dinleyenlerimize armağan olsun.

Cumartesi gecesinde 22.11 yaptık saatlerimizi ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Bu arada derbide Fenerbahçe 1 Beşiktaş 2 derbi sona erdi sevgili dinleyiciler. İkinci yarının skorunu hiç aktaramadık bile yoğunluktan, kendi halimizdeyiz. WhatsApp numaramız 0542-744-6555 sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden sorulara da cevap veriyoruz. Zaman zaman biraz yoğunluğumuz var, tüm mesajınıza yer vereceğiz. 30 ile 60 dakika arasında şu anda mesaj yoğunluğuna göre mesajınıza yer vermeye özen gösteriyoruz sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatmış olalım radyolarını yeni açan dinleyenlerimize. İyi yayınlar, ben Furkan Yılmaz. Samsun T-Tipinde yatan C26 koşunda olan Talha Oma yoldaşıma, dostuma selamlar olsun. Buralarda gözün kalmasını hep birlikte güçlüyüz. Yan yanayız, özgürlük servetin olsun can yoldaşım. Kendine dikkat et, Allah'a emanet ol. Bu şarkı benden sana armağan olsun. Sıza niye gelmedin şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Evet, daha öncesinde bu şarkıya yer vermiştik. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Ankara'dan Yasin mesajını ulaştırmış. İyi yayınlar Taner abim. Tüm güzel şarkılar bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime de armağan olsun diyor. Peki. Evet, bir başka mesajımıza geçiyoruz. Bedirhan Demir, Samsun TTP C6 koğuşunda yatan kardeşim Üzüm Aslan kardeşim, Seyitan Demir'e ve C26'da yatan dostum Talha Oma'ya selam olsun kardeşlerim. Burada her şey yolunda, siz canınızı sıkmayın. Her şey bize emanet, gözünüz arkada kalmasın, başınız gönlünüz rahat, başınız dik olsun, yolunuz yolumuzdur. Yol karardığında elveda diyen haindir, Allah'a emanet olun. Geldim şu alemin şarkısı armağan olsun diyor Bedirhan Demir. Arşivde bulunmadığı için bir başka şarkıyı sizler için de gönderiyoruz.

yeni arıyorum. Mertcan'a gelsin. Nazlı Cebeci'den diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Nazlı Cebeci'den armağan olsun diyor. İyi yayınlar Samsun TTP abi. 5 koğuşunda yatmakta olan Kadir'imi senden vazgeçmem şarkısını armağan ediyorum. Bir tanem seni çok seviyorum. Özledim en güzel günlerde kavuşmak dileğiyle diyor. Kadir'ime armağan olsun diyor. Müslüm kotamız şu anda en az 1 saat dolu durumda sevgili dinleyiciler. Müslüm kotamızı bitirdik şu an için. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Bakalım sevgili dinleyiciler mesajlarınıza. O gün Yıldırım. Canım kanım olan Samet Yıldırım'a selamlarım Bakide. Başka koğuşlarda bulunan C6 koğuşunda Seyitan Demir. Kardeşime C26 koğuşunda Omay. Talha kardeşime A7 koğuşunda bulunan Umut Öztürk'e selamlarım Bakide. Her daim kardeşiniz yanınızda unutmayın. Resim Samet Yıldırım. Seni her daim burada bekleyen abi Aslan abim. Menfaatle bakan gözlerin işleri kıskandıran kurnazlıklarının arasında çattık. Çıktık geldik buralara yolun. Sonundayız, sizi bekliyoruz. Bu isteğim Samet Yıldırım ve ismi ve kardeşlerime de armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Sertan Kara buradan. Kıymetli kardeşlerim Ahmet Mahmut Çelik, Burak Esebaş, Asrın Altun, Yağız Efe Çelik ve Arda Yurt'a selamlarımı iletiyorum Merdo abim. Sen de unutulmadın, 3 gecedir yatamadın parçası, canım parçalarıma gelsin, can parçalarıma gelsin. Sertan Kara'dan armağan olsun diyor. Sevgili dinleyiciler, bir kez daha hatırlatıyoruz. Öncelik mesajınızın okunması da diyoruz ve şu anda 2 saatimiz daha var. Tüm mesajlarınızı yetiştirebileceğiz.

Son bir mesajımızı ekliyoruz Ebru Akbaş'tan. Samsun Kapalı'da A10 koşunda Furkan Akbaş'a, bu şarkı sana hem kızgınlığımı hem özlemimi anlatıyor. Şu an ve her zaman seni düşünüyorum. Seni çok seviyorum canım kocam. İyi ki varsın diyor Ebru Akbaş'tan.

22-20 saatlerimiz değerli dinleyiciler. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. WhatsApp üzerinden gelen sorular var. Onlara da zaman zaman fırsat oldukça yer veriyoruz. Bir kez daha hatırlatalım. Mesajlarınız sevgili dinleyiciler 30 ile 60 dakika arasında mesaj yoğunluğuna göre yayınlanıyor. Yayını alabiliyoruz. Öncelik mesajlarınızın okunmasıdır. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Şarkılar bu gece yoğun olduğu için sakinlik olduğu zaman şarkılara da yer vermeye özen gösteriyoruz. Hayatıma anlam katanım, seni ne kadar özledim sen bunu bilemezsin. Maça kızı Mustafa'm, her şeyim ömrüm, seni ne kadar özlediğimi anlatacak kelime yok, şunu bil ki. Yorgun değilim işim, sensizlik kadar büyük yorgunluk yok. Arsızsam ölümsüz sevdim maça kızı, yat kaptanı Mustafa Civelek, Ege'nin en güzel koylarında beklenmektesin. Samsun'da yatmakta olan ömrüm senin olsun, seni çok sevmeyi koy bir yana, seni çok özledim diyor.

mesajımız Çarşamba Seyitip'inde yatan Hasan Paşa'm, Berk Bulut Ciğerparem, ilk göz ağrım Gurbet Kuşum, annen ölsün yollarına Berk'im, en büyük paşam Berk Bulut, Emir Bulut, Muratcan, Karadeniz Halil, Karadeniz'e gelsin. Oğul parçası dört duvar almış seni, hasret bırakmış bizi birimizi. Bizi birimizin günü geçmiyor, birimizin gecesi oğul diyor. Berk Bulut ve sevdikler içinde giriyor. Sonrasında bakalım sevgili dinleyiciler, bekleyen mesajlarımız arasında. İyi yayınlar Kemal Yıldırım'dan bütün radyo dostlarına armağan olsun diyor. Yalçın Coşkun, tüm sevdiklerime armağan ediyorum. En güzel şarkılar aileme ve sevdiklerime armağan olsun diyor. Peki.

Bir başka mesajımız, Kemal Sarıköse'den Trabzon'dan tüm dostlarıma selam olsun. Buradan Zübeyir Şen Hoca kardeşimize, Samet Yıldırım unutulmadan benim gönlü güzel kardeşim, Mikaeli dostuma ve beni anan tüm dostlarıma gelsin. Sen benim hiçbir şeyimsin şarkısı tüm Samsun'a, Trabzon'dan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Samsun A22 koğuşunda bulunan Kerim Kökçeoğlu. Canım kardeşim, her gün seni düşünüyor ve bir an önce kavuşacağımız günü bekliyoruz. Nerede olursan ol, bil ki ailenin kalbi hep seninle. Seni çok seviyoruz kardeşim. Güzel günlerimize az kaldı. Ablaların Bahar Deniz, abin Emirhan, yeğenlerin Utku, Baran, anne ve babanın sana çok selam var. Seni çok seviyoruz. Sıradaki şarkı tüm A22 koğuşuna armağan olsun diyor.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevdiklerinizi WhatsApp üzerinden kısa mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

İyi yayınlar diliyorum ailesinden Alper Ustabaşı armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor dinleyicimiz. Bir başka mesajımız. Bizlere ulaşan Samsun TTP Kapalı'da yatmakta bulunan Mütalip Ömür Bey ayrıca Emirhan Erdoğan'a kardeşleri Fırkan Tekel Yusuf, Eren Demirbağ'dan ve İsmail Yiğit Ece'den armağan olsun tüm güzel şarkılar. Zamanla ve sabırla özgür günler yakında inşallah diyorlar. Ahmet Şafak'ın güzel yorumlarından bir tanesi sevenleriyle buluşuyor.

İyi yayınlar, ben A22 Koğuşu'ndan Nevzat Başkurt. Çarşamba Kadın Cezaevinde yatan Ebru Yılmaz'a gelsin şimdilik sesin, mektuplarla yüzün hayalimle daha yolun başındayız ama ben inanıyorum bir gün yan yana oturup bu günleri konuşacağız. Yarınlar bizim olacak. Bazı insanlar hayatına geç girer ama kalbine bir anda yerleşir. Sen de benim kalbime öyle yerleştin. Seni seviyorum benden Ebru Yılmaz'a. Şenol Evgi, seni sarayıma sultan yapacağım. Parçası armağan olsun diyor. Arşivde bulmadığı için biz de arşive ekleyemiyoruz bu şarkıyı. Ona müzik direktörümüz karar veriyor. Nevzat Başkurt'tan armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, Mehmet Akif'ten aileme ve bütün radyo dostlarına armağan olsun diyor. Dinleyicimiz peki Mehmet Akif içinde giriyor. Bakalım şöyle bekleyen mesajlarımız arasında. Samsun T-Tipi kapalı dağ 16 koğuşuna yatan eşim Miraç Alim'e armağan ediyorum bu şarkıyı, Miraç Alim'i için gelsin diyor dinleyicimiz.

0: biz yaşayamam.
1: Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Kalpten Kalbe programında 22.36 yaptık cumartesi gecesinde saatlerimizi ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Bafra TTP'nde yatmakta olan Levent Tuncel, Cemalettin Aslan, Doğukan abilerime sevgiler saygılar ile kardeşiniz Emirhan Yüksel. Burada her daim yanınızdayım. Sizler için armağan olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımız yayınlar. Hakan Arlı'dan armağan olsun. Hakan Arlı'dan armağan olsun eskiden bu parça. Cem Arlı'ya kardeşime gelsin diyor. Diğer bir mesajımız Tunağan Öztürk, Samsun TTPC26 koğuşunda yatan kardeşim Özüm Aslan kardeşim Talha Oma'ya selam olsun, burada her şey yolunda, siz yanınızı sıkmayın, her şey bize emanet, gözünüz arkada kalmasın, başınız gönlünüz rahat, başınız dik olsun, yolunuz yolumuzdur. Allah'a emanet olun, bu şarkıda benden size armağan olsun diyor. Daha önce bu şarkıya da yer verdiğimiz için bir başka güzel şarkıyı Tunağan Öztürk ve sevdikleri için de armağan ediyoruz.

yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalın. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu.

kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk,

Şu anda dinlemekte olan sevgili Hamdi abime armağan olsun, Hamdi Kıyıcıoğlu'na tüm güzel şarkılar. İyi yayınlar diliyorum. Çağatay Kaplan'a armağan olsun. Çarşambada yatmakta olan Çağatay Kaplan'a armağan olsun diyor. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Bekir Gökberk. Bedenen yanında olamasam da kalbimin en derin duygularıyla aklımın her köşesinde sen varsın Sema Nur'um. Seneler parçası armağan olsun Bekir Gökberk'ten diyor.

0: Tutku FM.
1: İyi yayınlar eşim Hasan Gülçer'e seslenmek istiyorum buradan. Ben sen iyi olduğun sürece iyiyim. Sen gelirsen iyileşirim. Her şey sende başlar, sende biter. Kurban oldum. Kocam benim, aslanım. Kurban olduğum şarkısı eşim Hasan Gülçer'e armağan ediyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız. Taner Bey, ben Ayşe Arcılız, Samsun Kapalı'da bulunan canımın eşi Musa Arcılız, Bafra Açık'ta bulunan Söner Arcılız, sizi ne kadar özledim bilemezsiniz. Kokunuz burnumda tutuyor, sabır diyorum. Sizi çok seviyorum. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle aslanlarım için Özgür Çalışkan'dan ciğerin parçası armağan ediyorum. Ortamlarına selam olsun diyor Ayşe Arcılız'dan.

aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seri bir şekilde selamun aleyküm, ben Bülent Efe Bilici. Aleyküm selam. Samsun TYTP'nde yatmakta olan değerli kardeşim Hasan Can, Koça Aslan her yerde. Aslandır elbet bir gün. Aslan kardeşim, Zemheri şarkısını armağan ediyorum diyor Bülent Efe Bilici.

Ali Kınık'ın bu güzel yorumunu geride bıraktı bu şarkı bana. Kahramanmaraş depremini hatırlatıyor sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz özetle. İyi yayınlar diliyorum Çağatay Kaplan'a, armağan olsun. Samsun Çarşamba'da yatmakta olan Çağatay Kaplan'a armağan olsun diyor Hamdi Kıyıcıoğlu'ndan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar, öncelikle Tutku FM ailesine bol teşekkürlerimi ve selamlarımı yolluyorum. Aleykümselam. Samsun T-Tipi açıkta yatmakta olan Atatürk Yılmaz ve kardeşi İzmirli Cemil'i için Cemil'den geceler yangın yeri şarkısını armağan ediyorum. Rabbim tez zamanda tahliyenizi nasip etsin inşallah. Gönderen kardeşleri Samet Güngör ve Gamze Taş'tan armağan olsun bu parça diyorlar. Peki, diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum Köylü'den Arda Rengi'ne armağan olsun güzel bir türkü ve tüm güzel parçalar armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız. Merhabalar Kübuş'um, nasılsın, iyisindir inşallah, biraz hasta oldum, evdeyim, ancak kendime geldim. Halktan kalmasın bir şey yok, iyiyim çok şükür, seni çok özledim, bugünler de geçecek, ben inanıyorum seni çok seviyorum, her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, çok özledim parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

Mesajlarınıza yer verdikten sonra sevgili dinleyiciler, mikrofon sembolü gönderiyoruz. Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz devam ediyor. En güzel şarkıların adresinde tüm güzel mesajlar ve şarkılar sevenleriyle buluşuyor bu gecede. Atatürk Yılmaz Bey kardeşi İzmirli, Cemile Arman olsun. Rabbim tez zamanda tahliyenizi nasip etsin inşallah. Kardeşi Samet Güngör ve Gamze Taş'tan Arman olsun diyorlar. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Sana olan hasretim artık kelimelere sığmıyor. Gün içinde ne yaparsam yapayım, İçimde hep sana ayrılmış bir özlem taşıyorum. Bazen öyle çok özlüyorum ki sana sarılmanın hayalini kurmak bile yetmiyor. Sesini duymak, yüzüne bakmak, yanında birkaç dakika sessizce durmak istiyorum. Yokluğun geçmiyor sadece. Ben seni özlemeye alışıyorum sanıyorum. Ama her gün biraz daha anlıyorum ki ben sana kavuşmayı beklerken seni daha çok seviyorum. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya Armağan Olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

0: Tamev gayrimenkul katkılarıyla.
1: Evet, yeni saatimizi sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında 20.01 saatimiz cumartesi gecesinde saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz ve yoğun bir geceydi gerçekten. Ama şu anda mesaj trafiği bakalım. Yavaş yavaş sakinleşmeye başladı. 6-7 mesajımız var. Gelen mesajları da listemize dahil ediyoruz. Özetle bir saatimiz var. Benim için büyük bir zaman bu. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz özetle. Kavak Açık Ceza Diyatmat'ta bulunan Ömer Faruk Karatay'a, Fırkan Tekel Yusuf, Eren Demirbağ ve İsmail Yiğit Ece'den gelsin son 15. Kardeşim az kaldı, biraz daha sabret. Özgür günler yakın. Allah'a emanetsin. Seni çok seviyoruz. Çok gitti, azı kaldı diyor.

İyi yayınlar Batuhan Saydağ'ın, tüm dostlara ve sevdiklerime armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. Kemal Sarıköse'den selamlar olsun. Biz kimseyi unutmayız. Vefa bizde ölmeyen bir bakıştır. Buradan herkese selam olsun. Çok yakında özgür günlerde inşallah görüşeceğiz. Allah'a emanetsiniz hepiniz. Kemal Sarıköse'den armağan olsun diyor. Yalan.

İyi yayınlar Taner Bey, kara kız. Bugün mektubunu aldım. Resmimize uzun uzun baktım ve kendime sadece bir soru sordum. Ben ne yaparsam yapayım hiçbir şey değişmeyecek mi? Bazı şeyleri anlatmaya kelimeler yetmiyor, o yüzden bu kez sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Eylül zamanı anlatsın beni, sana olan özlemimi, sana ne kadar ihtiyacım olduğunu, her şeyi bu şarkıya bıraktım. Eylül zamanı şarkısı Resul Dal Bey'e, Karakız'dan diyor.

kimi kaldığı yeri mutlu eder. Bu saatten sonra da gitmekten yanayız. Kalpten Kalbe programında beraberiz. Yarın da Tokat yolundayız sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında yarın bir günlük tatil yapacağım. Ama fazla uzun değil. Sonrasında pazartesi saat 20 itibariyle yayında olacağım. Tokat sonrasında Gökhan Kasabası, Ayvacık Barajı vesaire derken tekrar Samsun'da olacağız. Nasip olursa inşallah. Saat 20'de başladı beraberliğimiz Kalpten Kalbe programında. Gece Samev Gayrimenkul sponsorluğunda devam ediyoruz. Şu anda radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben o gün Yıldırım. Aleykümselam, Beşiktaş'ında yatan canım, kanım, karizmatik abim Kemal Sarıköse'ye selamlarım bakidir. Yol karardığında elveda diyen haindir, her zaman buradayım, öz kardeşin var, unutma, seni çok seviyorum, yarın çıkacak mısın gibi bekliyorum. Yakında kavuşacağız aslan abim, kendine dikkat et, biz burada her şeyi hallediyoruz. O gün Yıldırım'dan armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımız, selamun aleyküm, iyi yayınlar. Ben Tugay Demirci. Aleyküm selam. Samsun'da yapmakta olan Harun Can Özsebütün, Koray Burak, Başı Büyük, Ali Yavuz, Arif Soydaş, Kadir Özdemir, Necmi Bostan ve diğer kader mahkumları, abilerime, kardeşlerime çok selam olsun. Elbet bir gün bizim de bahçemizde çiçekler açacak. Tugay Demirci'den armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız, bizlere ulaşan Mert tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Sabırla, zamanla. Ayrıca Tutku FM ailesine de armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar diyor. Peki, Kalpten Kalbe programında bakalım sıradaki güzel şarkımız Ali Kınık'tan geliyor.

İyi yayınlar diliyorum annesinden Batuhan Say'a, armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Bir başka mesajımız: Taner Bey, ben Asya Cılız, öncelikle oğullarım Musa ve Sonar Cılız, Fırkan Ziya Uzun, Ayhan Sisko, Yiğit Kutbaya, Şerafettin Dirican, Yağız Özbal, Fırkan Gürbüz, Mahmut Toprak Dirican, İbrahim Cem Kaya, Yiğit Yamana, Poyraz Atalay, Emirhan Mırık, Emirhan Arana, Umut Çan Keskin, Selami Kılıç, Fırkan Demirci, ismini sayamadım tüm abi ve kardeşlerime, beni tanıyanlara armağan olsun diyor. Selamlar, elbet bir gün aslanlarım diyor Aysel Cılız'a.

Evet, 23.20 saatlerimiz cumartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler en güzel şarkıların adresinde geceye devam ediyoruz. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Saat 20'de başladı beraberliğiniz. Yoğun bir cumartesi gecesinde tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Şu anda geceye dair bekleyen 4-5 mesajımız var. Gelen mesajları da hemen listemize dahil ediyoruz. İyi yayınlar A22 koğuşundan Nevzat Başkurt, A23 koğuşunda yatan başlar Esin Fahri Canpek Özel ve abilerim Samet Polat'a Erçin Topaç'a Karlı Dağlar parçası Armağanım Olsun Taner abi iyi yayınlar. Bu parçayı çalarsan sevdirim özellikle diyor peki.

İyi yayınlar. Samsun Kapalı Yatmak'ta olan eşim İrbu Yılmaz Karabulut'a kurban oldum. Yine kızma bak, bana inan, bir şeyleri anca yoluna oturttum. Her şey güzel olacak, aklına yine ayrı şeyler gelmesin. Seni çok seviyoruz kızlarım da. Ben de iyi ki varsın dünyam. İklimin mektubu dün sabah verildi. Bu arada hafta içi ulaşır sana inşallah, öpüyorum kocaman. Yanımın içi Rabbime emanetsin. Geceye sözüm var parçası. Türkan'dan eşeğe bu Yılmaz Karabalık.

Sam Evvel Meyhe sponsorluğunda cumartesi gecesinde 23.33 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Bir sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Hasan Göçer'e bir şarkı daha hediye etmek istiyorum. Ben ilk kez birini çok özleyip ona gidemiyorum. Yutkunuyor, kalıyorum. Aklım hep sende. Sana gelsin. Aklın kalmasın, ben iyiyim. Aslan kocam Hasan Göçer. Esti yarim, kalbim. İyi geceler. Tüm güzel şarkılar.

Evet, dinleyicimiz İnce bir sistem etmiş. Haklı da, şarkısına yer veremedik daha önce yoğunluktan dolayı. DNA TTPC 22 koğuşunda yatan eşim Turan Çam, senin yokluğunla bizi sınayanlara inat, buradayım, dimdik, ayaktayım. Kimseye eyvallahım yok, gözlerim yolda, kalbim sende, hak ettiğin o yerde yuvana döneceğin günü sabırla bekliyorum. Seninle başlayan bu hikaye, inanıyorum ki seninle en güzel yerine ulaşacak. Sadece seni bekliyorum, seni seviyorum, iki gözün parçasını armağan ediyorum eşim Turan Çam için, diyor.

koştuğunda anlıyormuş kalbinin birine ne kadar alıştığını. Ben seni özlüyorum ki yokluğun bile artık hayatımın bir parçası olmuş, kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra'ya bir tek düşüncem sensin parçası, armağan olsun diyor.

Tutku FM yayını atan Albay Resul, senden başka kimsem yok diyorsun ya, benim de senden başka kimsem yok, beni anlaman dileğiyle bu şarkı benden sana gelsin, seni çok seviyorum, kendine iyi bak. Kara Kız'dan Senden Başka Kimsem Yok şarkısı. Bir kalp seni seçtiyse hasret bile sevgidir. Sen yeter ki beni unutma, benim dünyam sensin.

23.51 saatlerimiz cumartesi gecesinde. Sevgili dinleyiciler, gelen mesajları hemen listemize dahil ediyoruz. Geceye dair 3-4 mesajımız var bekleyen. Söz verdiğimiz gibi tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bu gece şarkılarında yaklaşık %85'ine yer vermiş olacağız. İyi yayınlar. Ben de İçer Şarıkçı. Canımın içi Tansu Kaplan, bizim sevgimiz, özgürlüğü bekleyen iki kalbin sabrı gibi. İkimiz de aynı sessizliğin içindeyiz. Sor ama geçecek. Sor ama gerçek. Ben sonuna kadar seninleyim. Şimdi birbirimize mektuplarla dokunuyoruz ama bir gün ellerinden tutup kalbine dokunacağım. Bu dualar bizi engelleyip sadece sevgimizi sınır ama bizi asla bitiremez. Benim en güzel yarınım senin, sensin güzelim. Barbim, seni çok seviyorum. İhtiyacım var parçası Tansu'ma armağan olsun. DC ve TK'dan diyor.

aslında bahar olunca fikrin çiçek açar. Güzel düşünen, mücadeleyi bırakmayan tüm güzel yüreklere armağan olsun en güzel şarkılarımız. 23.56 yaptık saatlerimizi cumartesi gecesinde sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz hemen. Kurban olduğum yokluğun öyle bir şey ki anlatınca küçülüyor. Susukça içimde büyüyor, günler geçiyor, hayat devam ediyor ama içimde hep tamamlanamayan bir taraf kalıyor. Bazen sana anlatmak istediğim bir şey oluyor, sonra birden fark ediyorum ki sen yoksun, işte o an özlemim en çok canımı yakıyor. Çünkü ben sadece seni değil, sesini, bakışını, yanındayken içime dolan o huzuru özlüyorum. Sana kavuşacağım günü düşünerek dayanamıyorum. Çünkü kalbim hala en çok sana dönmek istiyor her şeyim. Seni kocaman öpüyorum. Kendine iyi bak. Rabbime emanetsin. Emrah Yağcı'ndan Kübra'ya Kirven parçası armağan olsun diyor.

Saatler gece yarısını gösteriyor ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sonlara doğru Kalpten Kalbe programında iyi yayınlar. A7 koğuşunda yatan canım sevgilim, anzam için armağan olsun bu parça diyor.

Saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz sevgili dinleyiciler. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda, sonrasında 22 itibariyle Sami Gayrimenkul sponsorluğunda geceye devam ediyoruz. Bir sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Şu anda geceye dair bekleyen bir iki mesajımız var sevgili dinleyiciler. Cumartesi gecesi daha da bir yoğun oluyor hafta içinden. Özetle isterse sabaha kadar olsun ama tüm mesajlara söz verdiğiniz gibi yer vermeye özen gösteriyoruz. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar. Bir yayınlar diliyorum Köylü'den Arda Rengin'e. Armağan olsun tüm güzel şarkılar. Evla seviliyorsun, her daim yanındayız. Bütün güzel şarkılar Arda Rengin'e armağan olsun diyor.

Neler neler etmedim sen bana. Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.

Kalpten Kalbe programında en güzel şarkıların adresinde sevgili dinleyiciler mesajlarıyla dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Evet, Kalpten Kalbe programında en güzel şarkıların adresinde sevgili dinleyiciler mesajlarıyla dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

0: İyi yayınlar Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan dinleyicimiz. Bir başka mesajımız, İyi yayınlar köylüden Arda Rengi'ne armağan olsun Bülent Rengi'nden diyor. Peki Hamdi Kıyıcıoğlu mesajını ulaştırmış. İyi yayınlar Tutku FM ailesi, bütün sevdiklerime armağan olsun diyor. Yarın sabah Tokat yolcusuyum. Sonrasında pazartesi gecesinde yine aynı saatte 20.00'da buluşmak üzere sevgili dinleyiciler. Allah kimseyi umutla yürüdüğü yollardan hüzünle geri döndürmesin. Hoşçakalın.
1: Tutku FM.

sen acı bana. Bu kara sevdayı unuttur bana. Bir şans ver, bir şans daha ver kaderim dost olsun bana.

0: dünyada tek gayemsin. Yağmıyor kanamaksın.
1: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

seni anlatıyor. Tanıyorum diyorum. Dünyaya sataşmış, türküler söylemiştik beraber. Avuçlarına zamanı dantellemiş. Onu sarhoşluğun doymazlığında çınlayan kadehler gibi sevmiştim. Şimdi ne gelir elden? Yaralarım yaralanıyor, yırtılıyor gece. Acıyor seven yanım, her yanım. Şimdi ne gelir elden? Acıyor seven yanım,

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.